0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karacaoğlan, müzik Uykusu da Musa Eroğlu.
0: Selam olsun. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum, ha öyle mi?
1: Çok geçti İsmail.
0: Vallahi
1: daha
0: çok çabuk geçti.
1: Var
0: hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım. Vallahi sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı gayrı yok.
1: Peki,
0: ayrı gayrı yok.
1: Tamam,
0: bu programın en güzel özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: bir şarkı
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüznü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı. Çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan. Artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Ben kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet, asrın büyük namekarı, asrın büyük üstadı Hacı Sadullah Ağa.
1: Eyvallah.
0: Devrin ve zamanın en büyük bestekarlarından birisi malum.
1: Amenna.
0: Evet, bunlar bestekar olmanın ötesinde insan olmanın lüzum ve gereği konusunda, insanı insan yapan o büyük felsefenin yolunu açmak bakımından hem sözle hem de musiki, melodik giderle birbirini inşa eden, böyle mezzeden bir yapı oluşturmuşlar. Bunlar tabii bizim takat getiremeyeceğimiz kadar çok fazla derin, çok fazla böyle feyiz ve bereket dolu insanlar. Bunları anlamak için devrinde ve zamanında keşke kendilerini dinleme fırsatımız, kendilerini anlama fırsatımız olsaydı. Ama eserlerinde tahlil etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sözler malum. Hali siyahigerden nazik tenimdedir. Orada bir nuri siyah diye bir şeyden bahseder.
1: Eyvallah.
0: Değerli efendim. Kardeşim.
1: Boracığım. Estağfurullah. Şöyle diyor şiirde. Perçem sanır ol nuri siyahı gören veli.
0: Evet.
1: Zilli hümayı evci saadet serindedir. Orada bir dediğiniz gibi nuri siyah var. O nuri siyahı görenler perçem sanırlar ama aslında o perçem değildir diyor. O saadetin en doruğu olan devlet kuşudur. Yani onun perçemini görenlerin başına devlet kuşu konmuştur diyor. Evet. Malumunuz nuri siyah tasavvufta da

0: Yani kemalat yolundaki
1: Evet.
0: şeyin, yolculuğun en
1: Zirve
0: evicidir, en doruk
1: noktası. Evet.
0: noktasıdır.
1: İnsan-ı
0: Fenafillah
1: Kamil. Evet.
0: dediği malumunuz nokta
1: Tabii
0: orası.
1: kemalat ve insan-ı Kamil
0: Ya.
1: olmanın en büyük erdemlerinden, en büyük
0: Ya devlet
1: faziletlerinden
0: kuşu
1: biri.
0: gibi bir
1: Evet, devlet
0: şeydir diyor
1: kuşu.
0: yani onu
1: Öyle.
0: görmek. İnşallah

0: hocamız da buyurduğu gibi aşık olmanın bir bedeli var. Mecnun
1: Ya.
0: gibi rüsva olmak var ortada
1: Vay
0: yani.
1: efendim vay. Ya.
0: Evet. Evet, aşıklığın bir bedeli var. Ve geçmiş zamanlardaki yazılan, söylenen bir sürü aşk hikayelerinde bu haneyi görmek mümkün. Rüsva olmadan aşkın tadına aşık varamazmış.
1: Şevki Bey de onlardan bir tanesi mi
0: Evet,
1: acaba? Ya.
0: Şevki Bey de onlardan bir tanesi. Evet,
1: Ya.
0: gerçekten
1: Ya
0: öyle diyor.
1: efendim.

0: Şevki Bey,
1: Ya efendim.
0: çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste. Allah rahmet eylesin. Dahi bir insanmış. Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyan var? Nasıl bir his dünyan var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler, Şevki Bey'le olan, münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra, hani bir eser vardır, Bağ-ı Zahar'ın Şevki Yok diye. O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: Efendim, işte derler ya malumunuz, amel kapısı kapanmamış, işte hala açık.
0: Evet, ya, hala o zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada,
0: perişan
1: inşallah
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi, gerçekten. Yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar. Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır, Allah-u Alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama.
1: efendim? Niye olmasın?
0: Ama ses ölmeyen bir unsur, biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke, hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim işte.
0: Birçok
1: Ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Gene Boracığım, değerli kardeşim. 4. Murat dönemi. Bağdat seferine gidiyor ve Diyarbakır'da ikamet ediyorlar. Ve eşraf toplu padişahın huzurunda Hacı Eftal Efendi diye bir zattan bahsediyorlar. Tavsiye ediyorlar. Büyük şair. 4. Murat'ın huzurunda Yaş Destanı'nı kendisine okuyor.
1: Vay vay vay.
0: Ve çok büyük taltif görüyor kendisi. Bu okumuş olduğu şiirden dolayı. Celal Güzelses'in bunu böyle Yaş Destanı diye okumuş olduğu çok bilinen ama muhtevası bu. Bir hayatın hikayesi, bir insanın hayat yolculuğuyla alakalı. Yaş be yaş anlatıp da insanların düştükleri halle alakalı çok güzel, böyle bir enteresan bir eserdir. Bir dinleyelim beraber.
1: Dinleyelim bakalım efendim.
0: Evet.
1: Akıbetimizi görelim.
0: Evet, görelim.

0: Buradaki güzelden kasıt erkeklik, dişilik kavramının çok Eyvallah. Ötesinde bir hayat. Burada Eyvallah. Ne erkek var ne bayan var yani.
1: Amin.
0: Genel mahiyette söylenmiş bir Eyvallah. Söz.

0: yüreğim. 65'te hiç bakılmaz yüzüne ahreti
1: olacağı bu.
0: Sübhane benzer aman.

Aslında bir nasihat, bir tedbir insanoğlunun hayatı bakımından, yaşadığı yaşam süreci bakımından. Allah rahmet eylesin.

0: Amin.
1: Celal güzel ses, çok büyük bir ses,
0: Heh.
1: çok büyük bir icrakar. Devrin ve zamanın, hatta hala yeri doldurulmuş bir insan değil.
0: Muhakkak öyle.
1: Yani şark bülbülü olmak kolay bir şey değil.
0: Gerçekten
1: Evet,
0: bülbül.
1: gerçekten bülbül. Allah rahmet eylesin. O da çok böyle demli bir insanmış. Vaktiyle anlatırlar böyle hayat hikayesini.
0: Eyvallah.
1: Onun da çok böyle demli, çok feyizli zamanları. Zaten Ulu Cami müezzinlerinden kendisi.
0: Eyvallah kanka.
1: Ne hikmetse zaten bu tür yapının en büyük temel taşları ya hafızlar oluyorlar
0: Öyle
1: malum.
0: oluyor. Evet, öyle çıkıyor.
1: Onlar oluşturuyorlar bu işleri çok
0: Tamam.
1: güzel seslerinden kaynaklı olarak.
0: Allah dedikçe sesleri
1: Evet
0: güzelleşmiş
1: öyle oluyor. Evet yine bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz devrine çok güzel örnekler sunmuş. Çok benim çok beğendiğim, çok takdir
0: ya.
1: ettiğim
0: O
1: bir
0: da başka
1: ses.
0: bir bülbül.
1: Nesrin Sipahi.
0: Ya efendim.
1: Evet. Çok severdim ben onu dinlemekten büyük keyif alırım. Hala dinlerim. Hiç yani yorulmadan dinlediğim insanlardan biridir.
0: Eyvallah.
1: Onun çok eski kaynak okumuş olduğu eserlerden biri. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsin. Onu da dinleyelim.
0: Dinleyelim, aşık olalım.
1: Evet.

0: Evet, Sufi Ziya Özbekkan.
1: Yani.
0: Bir evladın hatırasına arkasından yazılmış bu kadar hazin, bu kadar böyle içli.
1: Ya. Şikayet de öyle efendim.
0: Evet.
1: Hüzün var ama zarif bir
0: Evet,
1: hüzün var.
0: tabii.
1: Titrer
0: Ama
1: yüreğin
0: evet, her
1: her
0: ne
1: ne
0: zaman
1: zaman ağladım.
0: yardıma
1: Ya.
0: gelsin. Kan ağlar içim, hatırına
1: Salya
0: aşağılama.
1: sümük değil yani.
0: Evet.
1: Yani.
0: Öyle. O bitmeyen bir acama biliyor musun? Allah
1: Ya
0: kimselere
1: amin,
0: vermesin yani.
1: amin
0: Çok
1: efendim.
0: zor.
1: Ya.
0: Allah olanlara da Cenab-ı Hak sabırlar
1: Sabırlar
0: versin. Evet,
1: versin
0: sabırlar
1: eyvallah.
0: versin. Sabrı cemil versin
1: Ya,
0: insanlara.
1: ya efendim.
0: Zor bir hal. Ama bu eserde nasıl bir tarif, nasıl bir güzellik. Evet, bir zirve insan yine var.
1: Olmaz mı dolu?
0: Evet. Bunu sen de çok takip edersin, çok
1: Eyvallah,
0: dinlersin.
1: eyvallah.
0: Hafız Sami.
1: Ya.
0: Müthiş bir adam.
1: Ya efendim.
0: Yani
1: Onunla
0: devrine ait...
1: ilgili malumunuz en güzel ifadeyi Zekai Dede kullanıyor. Zekai Dede'ye götürüyorlar Hafız
0: Evet,
1: Sami'yi
0: evet.
1: gençliğinde meşketsin diye. Onu dinledikten sonra diyor ki, oğlum sana Allah meşketmiş. Benim sana meşketeceğim bir şey yok diyor.
0: Ya ya.
1: Ya,
0: Tabii.
1: muhteşem. Zekai Dede
0: İlahi,
1: diyor bunu yani.
0: evet, ilahi.

0: nokta yani şimdi tabii bazı insanların kabiliyeti doğuştan gelen, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir lütuf ilahi. Yani sonradan intikal ederek, sonradan yaparak, sonradan böyle üstüne koyarak olacak şeyler değil
1: Eyvallah.
0: bunlar. O
1: Gelişten belli.
0: varoluştan gelen bir
1: Ya.
0: şey, o kaynak. Allah diyor ki bunu sana hediye olarak verdim. Al
1: Ya.
0: bunu kullan
1: Ya efendim.
0: sonuna kadar. Evet, dinleyelim Hafız
1: Dinleyelim
0: Sami.
1: inşallah, buyurun.
0: Rahmet olsun ona da tekrar.
1: Amin.

की मान

0: Vay efendim.
1: Evet. Gerçekten öyle. Hüdayi nabit, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu. Yani bin tane saz var içinde, yani adamın sesinin içerisinde, yani nameler içerisinde. Neye benzetirsen benzet yani. Ama işte bir başka bir benzemezlik var, çok başka bir letafet var sesinde, çok güzel.
0: Malumunuz bu Esat Efendi dergahında bir gün Mülk suresini okurken dervişler cezbeye geliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Hazırdaki. Kafalarını, gözlerini duvara vurmaya başlıyorlar.
1: Allah Allah.
0: Esat Efendi daha yarısında surenin El-Fatiha deyip kesiyor. Yoksa heder olacak hepsi, paramparça olacaklar.
1: Tabii.
0: Ya,
1: ya cezba anı.
0: Böyle bir ses
1: tabii,
0: mübarek.
1: Tabii. Allah rahmet eylesin. Ya. Öyle. Keşke o devri zamanları biz de görmüş olsaydık, bilebilseydik.
0: Belki yani. Görürüz inşallah, belli
1: i̇nşallah.
0: Mi olur?
1: Bize kısmet olmadı yani. Bunların o güzellikleri, ya. Onların o aldıkları nefesi, onların vermiş oldukları o ruhaniyet. Tabii kendi dönemlerinden şu anda bize sadece işte böyle kalan eserleriyle, okumuş
0: Eyvallah.
1: oldukları sesleriyle intikal ediyor.
0: Ya
1: Ama
0: efendim.
1: keşke ruhber olabilseydik bu insanlarla. Çok isterdim.
0: Ya
1: Evet.
0: efendim.
1: Çok isterdim.
0: Çok şükür seslerini duyabildik en
1: Evet,
0: azından.
1: Allah'a şükür öyle.
0: Ya.
1: Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Öyle mi? Ne
1: Evet.
0: çabuk geçti efendim.
1: Geçti. Öyle her şey geçtiği gibi bu da geçiyor. Evet.
0: Ya.
1: Evet. Biz tabii bu asra ve zamana ait insanların bu birikimlerini, bu güzelliklerini anlatırken vakit de çabuk geçiyor. Biz de seninle şimdi final olarak güzel bir eser okuyalım seninle. Ey ateşi gam, bağrım yak da kebap et. İki eseri birbirine bağlasak nasıl olur?
0: Olur efendim, niye
1: Evet.
0: olmasın? Halk
1: Bir de
0: kısmından
1: yine
0: da...

müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Birden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Merhaba, Kayıthane programına hoş geldiniz.
1: Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Perit, ben Tulu Tırpan. Size bugün Anadolu ozanlarından kendi yorumlarımızla örnekler sunacağız. Çok sevdiğimiz bir dostumuz bizimle beraber stüdyoda. Kendisini büyük ihtimalle başka tarzlardan tanıyorsunuz. Fakat bizimle bugün kadim ozanlarımızın türkülerinin bir kısmını seslendirecek ve kendisiyle çok güzel sohbetler edeceğiz. Manga grubundan Ferman Akgül.

0: Wow. Neler oluyor? Bu tam bir hücum kayıt oldu.
1: Bu bayağı heavy metal'e gidiyordu bir ara.
0: Tam
1: bayağı gitar sesi vallahi duydum ya.
2: Evet.
0: Evet evet. Yani zaten herhalde bütün piyanistlerin hayalidir gitarı bastırabilmek. Ama boş bir hayal.
1: Ben o davulcuların hayali sanıyordum.
2: Herkese göre değişiyor.
0: Abi, davulcular beslenme zincirinin en üst noktasındalar. Onlara ulaşmak için ekstra hormonlu mikrofonlar falan davul gerekiyor. Diye.
1: Hormonlu mikrofon.
0: Tabii. Artık her şeyin hormonlusu var. Mikrofonun da var valla. Ya Ferman'cığım çok teşekkürler. Geldin bize katıldın. Bizi çok mutlu ettin.
1: Estağfurullah.
0: Birazcık anlatsana bize Aşık Veysel'le olan ilişkini, öykülerini, daha doğrusu dedenin ilişkisini.
1: Tabii.
0: Bu bir sürpriz olacaktı ama ben söylemiş oldum. Bugün senin doğum günün.
1: Bugün benim doğum günüm.
0: Evet, biraz senden dinleyelim gerçekten olur bu hikayeyi.
1: Abi hoş bulduk öncelikle. Bu arada benim için çok iyi oldu. Sanki yukarıdan böyle bir konsere gelmişim gibi önce sizi izledim. Sonra o konsere işte sahneye böyle davet edilmiş gibi çıktım. Sahne pasını atmış gibi hissediyorum şu anda. O yüzden iyi ki yapıyorsunuz böyle bir
0: programı. Çok teşekkürler.
1: Sizi izlemek, dinlemek, sizle söylemek her zaman çok büyük keyif ve onur benim için. Biz, bu arada biz neredeyse İstanbul'un aynı köylerindeyiz. Köylüsüyüz.
0: Evet, doğru. Köylü burada.
1: Eylem dışında galiba değil mi?
0: Asterix ve Obelix. Romalılara karşı.
1: Ben Ankara doğma büyümeliyim ama köken Sivas. Hı-hı. Aile Sivaslı. Hı-hı. büyük dedeler hepsi. Büyük dedem, yani anneannemin babası Aziz Üstün, o da bir ozan. Hı hı. Ve Aşık Veysel'in saz arkadaşı. Hı hı. Hatta geçen haftalarda Ankara'daydım. Bununla ilgili artık ben de bir doküman toplamaya başladım. Anneannemle röportajlar yaptım. Onların ses kayıtlarını aldım. Hı hı. Aslında her geçen yıl ve gün ben de Aşık Veysel'le büyük dedemin maceralarını, neler yaptıklarını, nasıl turladıklarını, neler yaşadıklarını işte olabildiğince vakıf olmaya çalışıyorum.
0: Bayağı o zamanın rockstarları esasında değil mi?
1: Tabii. Yani kesinlikle öyle.
0: Çok büyük kitlelere hitap ediyorlar. Çok büyük insanların yaşamlarını değiştiriyorlar o bölgedeki bir yerde. Söyledikleri laflara, yazdıkları sözlerle, davranışlarıyla, evet, tavırlarıyla.
1: Evet. Tabii geç, çok da geç oluyor aslında tanınmaları. Yani çok uzun sürüyor. Yani hı-hı, böyle şu andaki gibi bir şarkı yapıp patlama gibi bir durum yok. Gerçekten onlarca yıl sürüyor. O tabii, şarkı, o türkülerin dinlenmesi, onların gerçekten yörelerinde tanınır hale gelip Anadolu'yu turluyor hale gelmeleri. Çok enteresan öyküler. Ben de vaktim oldukça onları çalışıyorum ve umarım işte akrabalarımızın da yardımıyla büyük dedemin şiirlerine, türkülerine yeniden ses vereceğiz.
0: Çok güzel, çok çok merakla bekliyoruz neler çıkacağını. Şimdi o zaman bir Karadeniz deyişiyle türküsüne
1: Sivas
0: devam ediyoruz.
1: Sivas demişken bir Karadeniz
0: Sivas
1: türküsü.
0: Sivas demiştik ama sonra dedenden de bir şiir çalacağız.
1: Tamam.
0: Bu kadar Sivas'tan konuştuk yeter birazcık da Karadeniz.

0: Ya galiba hepimiz çalmayı çok özlemişiz.
1: Fena doğaçlarız diyorsun.
0: Vallahi yeniden yazarız. Sonra

0: geri döner, yazdığımızı bozar, bir daha yazarız. Bir daha yazarız. Falan gibi bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Abi o zaman hiç kesmiyoruz ve dedenin şarkısıyla. Sözleriyle ilgili söz demek istediğin bir şey var mı acaba? İçeriği, öyküsü.
1: Yeni yeni öğreniyorum.

0: Vallahi evet, doğru söylüyorsun. Demin söylediğini düşündüm de esasında çok da yanlış bir tespit değil. Yani bizim kadim türkülerimiz, halk müziğimiz rock müziğine sanki daha bir yakışıyor. İçerikleri de esasında bir yerde birbirine benziyor. Sıkıntılarını,
1: Blues
0: dertlerini
1: gibi de.
0: anlatıyorlar. Aynı blues gibi. Bu noktada öksürmen gerekiyor. Tam bir
1: Sesi
0: blues.
1: gırtlağa verebilmek için. Bunu peki çalarken mi düşündün abi gerçekten? Demin
0: Ya hem çalarken hem tabii yani akor şemalarına baktığın zaman yakışan ya yani o enerji de var. O bizim yani bizim mesela Macar müziğinde de bence o çok var. Halk müziklerinde gerçekten öyle bir daha sert köşeli bir tavır var yani. O çalış çok yakışıyor. O armonizasyonlar çok yakışıyor müziğin içerisine.
1: Yok, doğru söylüyorsun abi. Zaten yani sen daha iyi bilirsin. Rock müziğin halk müziği keşfetmesiyle o bizim saykadelik babaların yani Anadolu popun, Anadolu rock'ın çıkartmaları
0: O
1: da
0: tabii
1: zaten Türk halk müziğini
0: biliyorsun
1: keşfetmemizle
0: şu anda
1: oluyor yani.
0: dünyada çok moda yani.
1: Evet.
0: Şu anda değil zaten. Bayağı bir 10-15 seneden beri moda
1: Evet, şimdi
0: esasında.
1: tekrar geri döndü.
0: Evet.
1: Ve o yüzden evet, dediğin doğru. Yani halk müzik, gerçek Türkçe rock'ı, Anadolu rock'ı çıkaran da halk müzik aslında.
0: Evet.
1: O yüzden her zaman, şimdi siz çalarken de yani o kadar çok yere evriliyor ki, şimdi
0: Evet.
1: Volkan abi ritmi değiştirdiği anda benim hani rock'tan çıkıp acaba diyorum üstüne biraz da rap mi söylesem
0: Söylesen söyle
1: gibi
0: valla.
1: oluyor.
0: Hiç
1: O
0: sıkıntı
1: yüzden
0: yok.
1: harika.
0: Valla biz şu anda bir parça çalacağız. Senin için bir dinle bakalım ne
1: Tamam,
0: diyeceksin. Ama
1: harika.
0: yani içinde kendine uygun bir yer bulursan
1: Bakalım.
0: hiç problem değil. Hemen dalabilirsin.
1: Tamam.
0: Biliyorsun programın adı Hücum Kayıt.
1: Hücum kayıt.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Ben Tolga Burak, 27 yaşındayım. Ortalama bir 15 senedir falan sokak müziği yapıyorum. İlk sokak müziğine çıktığımda aslında daha küçük yaşlardaydım. Sonrasında lisede bir arkadaşımın gazlamasıyla beraber Maltepe Altgeçit'te başladım. Şimdi de Devlet Demiryolları'nın verdiği izinle beraber Marmaray'da devam ettiriyorum sokak müziği hayatımı.

Ben sokak müziğine lisede başladım. Ve o günden beri de hala sokakta çalıyorum. 9 tane şarkı yayınladım dijital platformlarda. Bir 9 tane daha yayınlayacağız yakın bir zamanda. Ama şunu biliyorum ki ben hala sokak müzisyeniyim. Ve sokakta çaldıkça da keyif alıyorum. Yani bu benim hayat mottom gibi bir şey. Hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Çok keyifli bir şey. Bir günde sokakta ortalama olarak 6-7 saat, hatta bazen 12 saate yakın şarkı söylediğim oluyor.

Furkan Alamış ya ben. 3 yıldır beraberiz biz. Ya ben en başta normal tek başıma çıkıyordum. Arkadaşın gazıyla aynı şekilde Tolga abi gibi. Ondan sonra Tolga abiyle çalıştım. O zaten bana öğretti her şeyi, geliştim vesaire. Yani Tolga abi sayesinde aslında varım. Ya o yüzden beraber yapıyoruz sürekli. Müziğe başlama aslında hep dinliyordum vesaire. Her şey benim için terapiydi, müzikle ilgili her şey. Ondan sonra arkadaş bir sokak müziği yapalım dedi. O ne diye başladı hatta benim için. Ondan sonra başladık. Ya ben sadece söylüyordum. Sonra ritim kulağı falan olduğunu fark edince işte kafon aldım ve öyle başladım.

İnsanlar benim etrafıma toplanıp beni dinledikleri zaman ben orada değilim o sırada. Yani onlar gibi ben de oradayım aslında. Ben de kendimi izliyorum. Tabii bu birazcık yanlış da karşılanıyor sanat camiasında ama insanın kendisini dinlemesi çok daha önemli bir şey. Çünkü ne yaptığınızı da denetleyip kontrol etmek zorunda.

Evde çaldığım zamanlarda mesela kendimi fazla geliştiremediğimi hissettim. Ve arkadaşım da zaten o zamanlarda hani öğrenci olduğumuz için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı sürekli çağırıyordu beni gelin diye. Gitmeye başladım ve zamanla orada benden daha iyi olan müzisyenleri gördükçe, onlardan bir şeyler öğrendikçe, yani ilerlediğimi hissettiğim için ve bundan keyif aldığım için de bu işi yapıyorum.

En büyük hayalim aslında böyle hani çok ünlü olayım, aman çok paralar kazanayım gibi bir hayalim yok benim. Ben bunu daha önce Emre Yücelen'le de sohbet ettiğimizde de söylemiştim. Çok büyük bir hayalim yok. Sadece müzikten paramı kazanayım yeterli. Ama ne istiyorum? Benden sonra gelecek olanlara hoş sedamı bırakmak, kayıt altında tutmak. Bunları yapmak istiyorum. Beni desteklemek için de bol bol dinleyebilirsiniz.

Sokağa çıktığım zaman da genellikle moralimin bozuk olmamasına dikkat ediyorum. Ama eğer ki moralim bozuksa bunu dinleyiciye, yani beni dinleyen insanlara yansıtmamaya çalışıyorum. Sahilde falan yapıyorum. O denizin kokusu, denizin sesi beni biraz rahatlatıyor ama asıl işte beni dinleyenleri gördükten sonra daha iyi hissediyorum. Daha rahat oluyorum. Nasıl?

Bursa eski Altgeçit'te. Orada Baha diye bir arkadaşım vardı. Bir akşam beni aradı. Ya dedi, bir kız geldi dedi. Böyle çok tatlı bir sesi var falan. Çok inanılmaz şeyler yapıyor. Yaşı da küçükmüş. Biz görünce öyle o yaşta olduğuna inanmadık falan. Bir gün öyle Altgeçit'te çalarken annesiyle beraber merdivenden aşağı Ayla'nın Tilki geldi böyle. Ha, merhaba dedi. Bir şarkı söyleyebilir miyiz falan. Sonra öyle bir tanıştık. Bir süre o da bizimle beraber Altgeçit'te çaldı. Kendisi ayrı da çaldı, söyledi. Bir an için...

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Bu Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden, özellikle Türk müziği çok severim yani. Sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmaya getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani tarafı. Sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil yani. Onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere daha köklere. Derin ve derin yani, evet. Bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet, evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça yani, bir onlar bana destek, hayatım destek gibi, evet, hissediyorum. Yani büyük bir aile gibi
0: eserlerde
1: hissediyorum.
0: Eserlerde alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz,
1: evet,
0: derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlarımız,
1: yapıyorum.
0: Ustalarımız
1: doğru,
0: köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyorsunuz.

0: Yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim.
0: Evet.
1: Yaptığım araştırma
0: Yörüklerle.
1: Yörüklerle.
0: Evet. Balkan
1: Yörük.
0: müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şu

0: Yapmışsınız bunu.
1: Evet.
0: Peki güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: değerli ederim. Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Kogaki Odishmo Mezavoda, evet. Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda biz Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum. Evet. Bir karışık şarkı oluyor. Evet.
0: Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
1: Evet.
0: Peki buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam siz de bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı. Ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin
0: ayrılırken üzünlü olur
1: evet.
0: ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru
0: Evet.
1: evet yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden.
0: Evet.
1: O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor ne zaman gideceksin su almaya, beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım.
0: bir delikanlı
1: Ve
0: yani.
1: evet öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde, değil mi, o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden, mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. 1000 kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: Evet.
1: duygusuz
0: Çünkü
1: kalmaması.
0: saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe, işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eser de ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait, yine güzel, bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet,
1: okuyacaksınız.
0: evet.

Püsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: en kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Birden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: birden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Saçlar Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her Ocak'ta sev.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Sena'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Bolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
1: Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
3: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.
4: Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta, Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: Necla Usta'm.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Bu nasıl bir duygudur? Bu nasıl bir hislerin dünyaya gelişidir? Seni tanıyabilir miyiz?
1: Tanıyabilirsiniz. Bizim oralarda eskiden manilerle tanıtırlarmıştı kendilerini. Ben de öyle yapayım. Ağ buğdayın özüyüm. Avlağının gözüyüm. Yiğitler diyarı, Yozgat, Boğazlayan, Yamaçlı kasabasından Mükremin Dalaslan, rahmetlik Mükremin Dalaslan'ın kızıyım. İsmim Necla, soyadım İler. Çocukluğumdan beri anneannem, annem, rahmetlik dayım, zaten hani kökümüzde ses var. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Aliler, Cemile Akkuzu, Kamile Baloğlu, Gülşen Kutlu, Emel Taşçıoğlu, bunlarla da kendimizi işte bir şeyler katmaya çalıştık. Çocukluğumda hep şunu hayal ettim. Ya TRT sanatçısı olayım ya Cumhuriyet Başsavcısı. İki bir hayalim vardı. İkisini de olamadık. Allah evlat nasip eder, sesi bana benzerse dedim, yoluma götüreceğim. Onun da bu hanımefendinin sesi bana benzedi. Çok şükür.
0: Sevgili kardeşim, seni tanıyabilir miyim?
2: Tabii ki. Ben Elmas İler, Necla Hanım'ın kızıyım. Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk Müziği branşı mezunuyum.
0: Ne kadar güzel. Necla Usta'm, az önce bir şey söyledim.
1: Ne dedin?
0: Ya Cumhuriyet Başsavcısı ya da TRT sanatçısı olmak istiyorum,
1: evet,
0: dedim.
1: Evet.
0: Ama daha öncesinde de usta çırak ilişkisinden birazcık öğrendiğin kişilerden de bahsetmişsin. Büyüklerinden bahsetmiştin. Atalarından bahsetmiştin. Şunu söylemek istiyorum.
1: Buyur.
0: Sanırım senin hayalini büyük bir umutla
1: kızım,
0: Elmas kardeşim,
1: evet,
0: gerçekleştirme sürecine
1: i̇nşallah,
0: girmiş.
1: İnşallah. Daim eyler inşallah. Dediğim gibi gönlen hep bunu arzu etmişimdir. Ne kızım ne eşim, ailemden hiç kimse bilmez. Kısmet bugüneymiş. Ben bugün çok özel bir şey de paylaşmak istiyorum. Küçükken kundakta bebelerin göbeğini, hani göbek bağlanır ve düştüğünde onu mesela başkaları farklı değerlendirir. Ben onu saklamıştım. Ankara'ya geleceğim belliydi çünkü. Sakladım, geldim. TRT'nin bahçesinde Elmas 2 yaşında. Girdim kapıdan içeri, bir ağaç kenarına göbeğini oraya gömdüm.
0: Elmas, bundan haberin var mıydı?
2: Haberim yoktu.
1: Göbeğini oraya gömdüm. Eşimin de haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Bugün ne nasipmiş. Bu benim için çok özel bir şeydi. Kısmet bugüneymiş demek ki. Ki Elmas'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Sağ olsun, bugün öğrendi sayenizde.
0: Şimdi ne söylemek istersiniz ustam?
1: Şimdi rahmetlik büyük anamdan bir ağıt havası. Ayın önünde

0: ziyade, yaşım küçük ama görgüm ziyade. Getir derdimizi de boyak kantarana, hangımızın derdini birbirinden ziyade. Getirsinler anam koyak kantara derdimizi, hangımızın derdini birbirinden ziyade.
1: Kalbimizde bir şeyler eriyor.
0: Evet, eski ağıtlar.
1: Eski ağıtlar, bu dertler, ah bu dertler. Evet. Aslında bizi de bugünlere getiren sizler gibi kıymetli kadınlarımızın, sizler gibi kıymetli annelerimizin, değerlilerimizin o çektiği çileler, o sırtladığı dertler. Evet. Ustam, ne söylemek istersiniz?
0: Yine şöyle bizim oralardan hiç duyulmamış bir şey. Bir gelin birine aşık oluyor. Evli, ikisi de. Tarlalar yan yana. Tarlalar yan yana olunca geriden bakınca ancak öyle sesini duyurmaya çalışıyor. Şu tarlanın ırgadı diyor. İçine yol uğradı. İçinde bir oğlan var. Ciğerimi dağladı.
1: Ustam, bu eser ağıt mıydı?
0: Yok, değil. Oo. Bu eser biraz kıvrak. Eskiden işte tarlada böyle şey yaparlarken ellerine yedikleri tef değil de tepsileri falan alıp kendilerince eğlenmek. Kaşıklı, defli, evet.
1: Benim evde kaşık var. Elmas, sen kaşık çalar mısın?
2: Çalarım.
0: Şu tarlana

0: Çok güzel oldu. Benim kaşıklar işe yaradı.
1: Evet.
2: Yaramaz olur mu?
1: Çok güzel oldu. Onlar da orada tarlada işte kendi kendilerine defle, yemek kaşıklarıyla onlarla eğlenirlermiş de. Oğlan da karşısında ya.
3: Şimdi böyle azıcık canlanıvermişken.
1: Evet.
3: Bir türkü daha söyleyiversene.

0: Çok yaşa.
1: Karlı dağlar aşana seni bulurum. Her yokuşun sonu düze bağlıdır. Karlı dağlar aşana seni bulurum. Her yokuşun sonu

pahasına satamam. Bu derdin çaresi sana bağlıdır. Ben bu derdi başkasına satamam. Bu derdin

0: cananın. Dön gel yarim, dön gel, hayli gece oldu. Bizim kavuşmamız ayrı güç oldu.
1: Dön gel gayri yarim, dön gel gece oldu. Necla Usta'nın gözleri doldu. Gurbetteki
0: eşime,
1: eşinize,
0: evet,
1: kardeşimin babasına gitsin. Ben de çok duygulandım.
0: Allah razı olsun. Biz yeni gelin iken bu türkü işte gurbet türküsü. Gurbete çıkınca dön gel yarim, dön gel diyor. Hayli gece oldu. Bizim kavuşmamız artık gücü oldu. Sözlerdeki manaya bir bakar mısın?
1: Evet. Necla Usta'm ve sevgili kardeşim Elmas, bugün beni burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.

1951 yılında bu evde doğmuşum. Bir gün bir çocuk geldi yanıma. Akşam ben atölyede yatıyordum. Elinde bir A4 kağıdı. Abi şiir yazdım dedi. Baktım sokaktan bütün lafları toplamış yazmış A4 kağıdını doldurmuş. O gitti ulan bu şiir ise ben bunun alasını yazarım dedim. Orada bir emanet daktilo vardı. Oturdum başına 12 kıta şiir yazdım. Akşamüstü kaşarmanın başından köy önünde bahar cana can katar. Güneş kavuşurken narlı kaşından, vuruştan bakarken bir güzel batar.

0: Sesinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık ustam.
1: Vuruşun halini, ahvalini anlatan bir türküydü.
0: Güzele güzel de bu kadar yeter.
1: Evet.
0: Aşıkların güzelliği de sözlerinin özünden belli. Güdül'den geçtim. Bir Güdül türküsü. Bir Ayşem onu çalsak olur mu?
1: Nostalji yapalım diyorsun ya.
0: Eskilere bir gidelim.

0: Ben birinci sınıfta Bilsem'i kazandım. Müzik yetenekten Bilsem'i kazandım. Sonra öğretmenlerim oldu. Daha çok öğretmenlerim oldu. Müzikte bana yardımcı oldular. Şu anda keman öğreniyorum.
1: Evet Yahya'cığım. Önce bir geçen haftanın tekrarını yapalım mı?
2: Tamam hocam.
1: Hadi bakalım. 92 alalım direkt.
2: Tamam hocam.
1: Daha dikkatli. Evet Yahya'cığım. Bu etütün yaylarını ve yayın tamamını kullanmaya daha dikkat edelim. Yayı biraz daha dik çekmeye çalışalım. Bir sonraki haftada da 93. etütün öğrenci kısmını çalalım. Başlayalım dersi, olur mu?
2: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim hocam.
0: Ben müziğe ailem istediği için başlamadım. Bir çizgi film çok hoşuma gidiyordu. Bir tane çocuk vardı, öğretmeni vardı, piyano çalıyorlardı. Benim de öyle piyano tutkum başladı. Anneme derim ben piyano çalmak istiyorum. Beyza, Mert öğretmenimle beraber piyanoya ilgimi yükseltmeye başladım. İyi şeyler çalmaya başladım. Yükseldim. 5 yıldır piyano çalıyorum.

Ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Ben mutlu, güzel. Yani annemi babamı herkesten daha çok seviyorum. Benim içimdeki müzik benim daha çok duygularımla ilgili oluyor. Sonra enstrüman çalarken mutlu olabiliyorum. Öğretmenlerimle beraber çalarken böyle kendimi çok enerjik hissediyorum. Mutlu hissediyorum, kibar hissediyorum. Beyza Mert öğretmenim, çok sevdiğim bir öğretmenim. Özel eğitim olarak çalışıyorum. Ben türküyü sevmeye Yunus Erem hocayla başladım. O bana bağlama çalmayı öğretti. Bağlamada daha çok türkü çalındığı için türkülere alışmaya başladım. Bitlis'te 5 minare türküsünün evet hikayesini biliyorum. Bitlis bir zamanlar Rus işgaline kalmıştı. Sonra her yer yıkılmıştı, hiçbir şey kalmamıştı. Sonra bir baba oğul Diyarbakır yoluna göç etmeye gitmişlerdi. Daha sonra bir dağa çıktıklarında babası oğluna sormuştu. Oğlum şimdi biz gittik de bak bakalım ne kalmış. Oğlu demiş ki ne kalsın baba hiçbir şey kalmamış. Kala kala Bitlis'te 5 minare kalmış dedi. Sonra da babası bunun üzerine bir türkü çıkarmış.

0: hayvanların sesi çok hoşuma gidiyor. Aslında müzikal olduğu için hayvanları çok seviyorum. Konuşmayı bilmeseler ama müzik yapmayı bilseler, hepsi sesini birleştirse, kuşların cıvıldaması, doğanın sesi, köpeklerin havlaması, kedilerin bir havlaması birleşse bana çok güzel bir ses geleceğini düşünüyorum. Veteriner babam benim müzikte de o da beni destekliyor. O da beni çok seviyor annem gibi. İkisi de çok sevdiğim insanlardan biri.
1: Sol, si, la, do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Aslında annemin çaldığı bir enstrümanı benim çalmam çok hoşuma giden bir şey oldu. Kardeşimi de çok seviyorum. Bazen çok enerjik oluyor, bazen bana kötü davranabiliyor ama onu her zaman içimde çok seviyorum. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum. Daha sonra hayvanlara yardım etmek amacıyla veteriner olmak istiyorum. Başka bir isteğim yok. Yani onları başarabilsem çok mutlu olurum.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar, hepinizin yüreğine sağlık. Ne güzel söyledin iki şarkıyı
1: Çok
0: da.
1: teşekkür
0: İlk
1: ediyorum.
0: şarkı çok zordu, bunu itiraf etmek lazım. Sezen Aksu'nun böyle şarkıları kolay gibi dinlenir ama bazı şarkıları gerçekten çok ciddi takip edilmesi lazım.
1: Evet, bende de çok özel yeri olan bir şarkıydı bu. Hani bazen sorarlar ya, hayatınız bir şarkı ol hani şarkı olsa ne
0: Ne
1: olurdu?
0: olurdu değil
1: Bu
0: mi?
1: şarkı olurdu
0: Çok
1: galiba.
0: güzel.
1: Çok
0: Harika
1: sevdiğim bir şarkı.
0: seslendirdin. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz. Evet, Ececiğim, şimdi hemen seni dinlendirirken biz de enstrümantal bir şarkı çalalım. Güftesi Mustafa Sevilen ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait olan Sarsam Seni ya da Gül Dudaklım. Buyurun.
1: Müthiş.

0: Bravo.
1: Elinize sağlık arkadaşlar. Harikasınız. Çok güzel değil mi? Hep sözlüdür böyle şarkılar.
2: Çok güzel.
1: Sözlü dinlenir ama enstrümantali de bir ayrı güzellik katıyor bence.
2: Çok güzel oldu. Çok keyif aldık.
1: Sağ olun arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Evet, şimdi müzikle devam edeceğiz tabii ki. Sırada çok güzel bir şarkı var. Ama şarkıdan birazcık bahsetmek lazım. Bunu seslendirmeden evvel. Another Day in Paradise mı diyeceğiz şimdi?
2: Evet.
1: Aslında bu şarkının bestesiyle ilgili birazcık araştırdığımda hikayenin çok acıklı olduğunu duydum. Ve aslında yazan kişi Phil Collins'in bununla ilgili çok güzel bir gözlemi var. Şehir hayatında tabii ki ister istemez yaşam çok hızlı akıyor. Ve birçok şey görmezden gelinebiliyor, göz ardı edilebiliyor. Öyle bir şey ki sokakta yardıma muhtaç bir kadın var ve kimse onu görmüyor. Kimse bir yardım eli uzatmıyor. Tabii ki sanatçı bunu gördükten sonra bir vicdan kaybının olduğunu görüyor insanlarda. Ve ne kadar önemli bir nokta aslında bu vicdan kaybı. Dün de vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Çünkü hepimiz malum yaşadığımız şehirlerde artık yardıma muhtaç, düşkün halde olan bir kimseye yanaşmaktan çekinir ve korkar hale geldik. Yani bir kişinin sokakta yardım istemesinden veya zor durumda kalmasından ürküyoruz. Öyle değil mi? Yani
2: evet,
1: hepimiz acaba dokunsam başıma bir şey mi gelir diye düşünüyor insanlar. Ya da bu bir gerçek mi? Olayın ardında başka bir şey olabilir mi endişesi taşıyorsun. Ve o iyi niyetimiz var ya, insan olarak yapmamız gereken, insanlığın gerektirdiği o iyi niyet, o dokunuş maalesef bizden çok uzağa gitti.
2: Çok maalesef.
1: Ve bir vicdanlar, gerçekten aslında vicdanlarımız çok rahat değil. Hepimizin vicdanı rahatsız bu durumda. Bu şarkıyı seslendirmeden evvel bu etkiyi hissettim ve paylaşmak istedim. Hem seninle hem izleyicilerimizle.
2: Yaptın. Zaten ana teması da buydu şarkının. Hatırlatmamız da çok iyi
1: tamam.
2: oldu.
1: Tamam. Bir de dinleyelim senden şarkıyı. Tabii. Buyurun.

0: Bravo, gönlüne sağlık. Gerçekten muhteşem seslendirdin.
1: Çok
0: Zaten
1: teşekkür ediyorum.
0: Yabancı şarkılarda özellikle ya, o doğallığı o kadar güzel yansıtıyorsun ki, yani
1: Çok
0: yabancı şarkı
1: mersi.
0: söylüyorum hissi vardır ya. O sende yok. O senin doğalın yani. O
1: Çok
0: çok güzel bir
1: teşekkür
0: şey.
1: ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de şimdi bir enstrümantal çalalım Ece.
1: Evet.
0: Sevebilseydim diyelim.
1: Süper.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. Ne güzel değil mi? Bu rahmetli Ferdi Tayfur abimizin en çok sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Yeri doldurulmayacak sanatçılar derler ya, gerçekten öyle. Çünkü onlar o kendi ses rengini insanlarla buluşturabilmiş ve o ses rengini yıllarca da hafızalara yerleştirmiş çok özel isimler. Çünkü baktığın zaman bir tane daha Ferdi Tayfur yok. Mesela düşünsene, Orhan Gencebay, bir tane Orhan Gencebay var. Ses olarak bir tane İbrahim Tatlıses var. Bir tane Ferdi Tayfur vardı. Yani bunu şöyle, eskiden çok renk vardı mesela. Rengarenk, böyle ne güzel müzik, o kadar renkliydi ki enstrümanlar için de aynı şey geçerli. Yani bakıyorsun, biz bundan çok fazla demeyeyim ama 30-40 yıl öncesine baktığımızda o kadar değişik klarnet tonları vardı ki, hepsi ayrı ayrı rengarenk, böyle çok güzeldi. Herkesin kendi nefesini hissediyordun. Şimdi herkes aynı. Az önce benim enstrümantalimden önce anlattığımız hikaye işte vicdanla ilgili. Bak şimdi ne kadar benzer bir durumla yine karşı karşıya kalacağız. Şimdi öyle bir türkü var ki, bu türkünün 16. yüzyılda, düşünebiliyor musun? Pir Sultan Abdal zalimlere karşı duruşunu ve dostlarına bağlılığını dile getirdiği bir türkü. Yine burada da ortak bir paydada buluşuyorlar. 16. yüzyılda olsa, günümüzde olsa
1: Kesinlikle.
0: ortak bir buluşma var. Yani toplumsal konular, bakış açıları çok fazla değişmiyor. Dönem değişse bile bakış açısı değişmiyor.
1: Duygular aynı
0: Doğru,
1: kalıyor.
0: aslında doğru hep doğrudur. Şimdi çok güzel bir türkü, bunu da seslendirelim. Dostum dostum diyelim.
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Bravo. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: seslendirdin. Yusuf Ali, ellerine
1: Sizler de aynı
0: sağlık.
1: şekilde.
0: Yusuf
1: Hoş geldin
0: Ali,
1: Yusuf Ali.
0: şöyle bir Ege'ye doğru gidelim.
1: Of,
0: Ege
1: gidelim.
0: benim olmazsa olmazımdır. Yönetmenimizin de öyle. Mustafa Bey zeybek duyduğu zaman emin olun ki şu anda yüzünün güldüğünü buradan görüyor gibiyim. Bu zeybek çok çalındı. Benim de uzun zamandır çok sevdiğim, dinlediğim zeybeklerden biri. Hatta bizim Ege Üniversitesi'nden Zeynel hocamız bağlama üstadıdır. Zeynel hocanın yazdığı, kaleme aldığı bir zeybektir bu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yine benim sıra arkadaşım konservatuardan Engin Aslan bunu kayıt yaptı ve bu kayıt çok tutuldu. Her yerde bu kayıt çaldı. Çakal Çökerten Zeybeği kaydından bahsediyorum. Çok hoşumuza gitti. Yani zeybek oynamasını bilmesek de oynar gibi hissediyoruz kendimizi duyduğumuzda. Şimdi zeybek oynamasını bilenleri efendim ayağa davet ediyoruz ve Çakal Çökerten Zeybeği diyoruz. Buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Harbi insanın zeybek oynayası geliyor ya. Çok çok severim zeybekleri. Uzun yıllarda çalmışlığım vardır halk oyunlarında. Halk dansları gerçekten çok güzel.
1: Çok.
0: Oynamayı
1: Ben de
0: çok
1: çok
0: isterdim ama
1: severim.
0: olmadı.
1: Ben
0: Oynayamadım.

0: oynadım.
1: Öyle mi? Oynadın mı?
0: Evet. Çok
1: Nasıl?
0: severim
1: Oynar
0: folklor.
1: mısın hala? Var mı aklında figürler?
0: Ay vallahi yapamayabilirim. Ama küçükken çok severdim. Folklor falan kulübüne hep üye olurdum.
1: Ne güzel.
0: Çok severim. O
1: Ben
0: böyle
1: iki şeyi
0: yöresel
1: çok istedim,
0: kıyafetleri de.
1: olamadım mesela. Bir halk
0: Neydi?
1: oyunlarında olmayı çok istemiştim. Sadece eşlikçi oldum. Bir de bando takımında olmak istemiştim. İlkokulda
0: Aa.
1: olamamıştım. Maddi yetersizlik sebebiyle.
0: Aa,
1: Yani çok
0: olamaz.
1: üzünlü, anlatmayayım bu sahneyi ama o kıyafetler vardı ya, kostümleri biz alamamıştık. Ve onu
0: Ya.
1: alamadığımız için bandoya hiçbir zaman için giremedim. Bana yıllar sonra Edirne'de bu hikayeyi anlattığımda, küçüklüğümden kalan, oradaki bizim Edirne bandosundan arkadaşlar sağ olsunlar sürpriz yaptılar. Bir baktım bana bando şey takım
0: Ya
1: getirmişler. Kostüm getirmişler.
0: inanmıyorum.
1: Az biz senin çocukluk hayalini gerçekleştirdik dediler. Buradan
0: Vay
1: da Edirne
0: be.
1: bandosuna selam ve sevgilerimizi gönderelim. Evet, programımıza müzikle devam edelim.
0: Edelim.
1: Şimdi gönlümüzün sultanısın tabii ki. Gönlümüz sultanısın diyoruz sevgili
0: Evet.
1: izleyenlerimiz. Buyurun.

0: Çok güzel. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Çok güzel çaldınız. Senin de yüreğine sağlık
1: Teşekkür
0: Gece.
1: ediyorum.
0: Ne güzel değil mi? Eskiden bak insanlar bakış açısı ne kadar çok değişiyor. İnsanlar aşkı çok farklı yaşıyorlardı. Tarifi çok farklıydı aşkın. Bir dokunuş, bir bakış çok derin duygular uyandırıyordu. Ama şimdi öyle mi?
1: Ama.
0: Aması var işte. Yani
1: aması,
0: şimdi öyle mi?
1: Evet.
0: O incelik, aşktaki o incelik artık çok fazla görünmez oldu. Yani
1: Evet.
0: bir kavuşma hayali, o özlemle dokunuş, sabrediş, aşk çünkü bunları gerektirir ve aşkın anlamı da böyle ortaya çıkar. Aşk dediğin şey
1: Evet.
0: bize bunu hissettirir. Valla ben şanslı hissediyorum kendimi. Bütün bu hani bugün saydığımız olmayanları yaşadık.
1: Ne güzel.
0: Şimdi birazcık hareketlenelim istiyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi? Şevket'ten şu hareket geldiğine göre hareket
1: Zamanı
0: istiyor
1: geldi
0: tabii.
1: Diyor değil mi?
0: O zaman Şevket'ciğim dünden beri bana bunu çal çal diye bir hal oldun. Arpa buğday daneler. Senin çok sevdiğin türküdür bu. Hadi bakalım buyurun.

0: İşte bu be. Bravo Yusuf Ali.
1: Bravo.
0: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel.
1: Harikasınız.
0: Hareketlendik değil mi?
1: Evet, kendimize geldik.
0: Çok güzel oldu. Şimdi seninle de aynı harekete devam edelim.
1: Evet.
0: Bu sefer aşka gönül vermem, aşka inanmam diyoruz. Buyurun.

0: Harikasın, gönlüne sağlık.
1: Sizler de
0: Bravo.
1: öyle.
0: Çok güzel oldu arkadaşlar. Hepinizin eline gönlüne sağlık. Bu hafta yine muhteşemdiniz. Hepinizin duygusu birbirimize güç verdi. Güzel bir haftayı tamamlamış olduk. Yine böyle Serkan Çağrı sahnesinde güzel bir repertuar yine hazırlık yapacağız. Bir sonraki program için hazırlanacağız. Bu hafta ne hissediyorsun?
1: Çok mutluyum ben. Sizler de öylesiniz. Ne
0: Bütün
1: güzel.
0: şarkılar hoşuna gitti değil mi?
1: Çok. Gerçekten.
0: Bizim de çok hoşumuza gitti. Gönlüne sağlık.
1: Sizlerin de
0: Harikasın.
1: öyle. İyi ki
0: Evet,
1: varsınız.
0: bu haftayı o zaman noktalayalım. Son şarkımıza geçelim. Tabii ki son şarkımız da çok hareketli, kıpır kıpır bir şarkı. Yakın dönemin en güzel şarkılarından biri bu, Tekirdağ'ın Üzümü. Hareketli bir bitiriş yapalım. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesinden bugünlük bu kadar. Umarız ki yaptığımız müzikler sizlere iyi gelmiştir. En az bizler kadar sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Ben Audrey Wozniak. Tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, aynı şekilde çeşitli tekkeler ve daha geniş anlamda İslami dini yaşam içinde önemli bir yerdi. Melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk

0: Bakır Bey, ilk kez Urfa'ya geliyorum ve özellikle Urfa'nın müziği çok merak ediyorum. O yüzden sizi konuk etmek için çok şeref duyuyorum.
1: Biz şeref bulduk. Hoş geldiniz
0: Hoş bulduk.
1: memleketimize.
0: Çok memnun.
1: Şeref verdiniz. Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik
0: Evet.
1: anlayışı var. Bizde Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor. Mesela türkümüz bile bazen bir klasik şarkı formunda olabiliyor. İlahiler icra ediyoruz. Çifte diyoruz bu ilahilere. Uzun havalarımız var. Gazellerimiz var. Yani Türk müziğinin bütün formları burada halk nezdinde, halk müziği çerçevesinde icra ediliyor.
0: Anladığım kadar Urfa müzik şehir diye
1: Evet.
0: geçiyor.
1: Evet.
0: Müzik bu Urfa için ne önemi taşıyor?
1: Müzik, meclis adamı olmanın aslında mecliste saygın olmanın çok özel bir şeyi, türevi diyelim.
0: Müziğe karşı
1: Yani müziğe
0: saygı
1: karşı
0: var.
1: müthiş bir saygı vardır. Müzik icracılarına karşı son derece saygı vardır.
0: Siz de böyle bir davranışla karşılaşıyorsunuzdur.
1: Tabii ki ustalarımız hep zaten
0: Ya
1: öyleydi.
0: siz de bir usta olarak
1: Estağfurullah.
0: kucağınızda bir cumbuş var diye biliyorum. Değil
1: Evet,
0: mi?
1: bu cümbüş tekneli fakat
0: Ha.
1: sap, cümbüş sapı değil.
0: Tambur.
1: Buna cümbüş kazanlı Urfa tamburu diyoruz.
0: Bu Urfa'ya ait bir enstrüman mı peki?
1: Şu kısım değil.
0: Tabii ki.
1: Evet, şu kısım cümbüş.
0: Evet.
1: Evet, fakat şu kısım benim şahsıma ait bir form.
0: O size ait
1: Bana
0: bir.
1: ait, evet.
0: Neden
1: Fakat
0: böyle tercih ettiniz?
1: bu Urfa'yı ve genel Türk müziğini, Doğu müziğini de anlatan bir saz. Ya bunda tarı hissettirebilirsiniz. Tamburu hissettirebilirsiniz. Cümbüşü zaten hissettirirsiniz bu versiyonunda. Böyle geniş bir icra yeteneği olan bir saz bu.
0: Sorularım devam edecek ama ondan önce sizden bir eser dinleyebilir miyim
1: Tabii ki
0: acaba?
1: seve seve. Evet. Daracık sokakta yara kavuştum.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum Audrey Hanım, sağ olun.
0: Bu eser Urfa
1: Evet,
0: yansıtıyordur.
1: evet. Bu geleneksel bir Urfa türküsü. Gördüğünüz gibi Urfa'nın sokaklarına konu edinen bir türkü. Ve o zamanki yaşamı konu eden bir türkü.
0: Evet.
1: Sevdalıların bir sokakta bir araya gelmeleri, küslermiş, bir de onunla barışıyorlar bir gül vererek. Çok anlatımı yüksek bir türkü.
0: Kesinlikle kavuşan yarlar.
1: Evet.
0: Aynı zamanda anladığım kadarıyla Urfa'da yani birden fazla medeniyetlerinin kavuştuğu yer.
1: Evet.
0: Çok uygar
1: evet.
0: olduğun bir şehirdir.
1: Evet, şehir kültürleri zaten öyle, musikileri çok gelişmiş oluyor. Şehirde tabii çeşitli unsurlar söz konusu olunca
0: evet.
1: ister istemez o katkılar bugünkü güzelliği ortaya çıkarıyor.
0: Mesela bu çok kültürlülük nasıl müziğe giriyor sizce? Nerede anlıyorsunuz müzikte?
1: Şimdi bu mesela Urfa'nın eski şeyleri, müzisyenleri genellikle Ermeniler. Dolayısıyla Ermeniler müzikte diyelim ki sazda çok öndeler. Seste de yerli Urfalılar hem de. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde çok yüksek bir müzik icra ediyorlar.
0: Kesin.
1: Yani herkesin iyi tarafı, iyi yönü alınınca
0: müzik insanları birleştiriyor orada.
1: Birleştiriyor, evet.
0: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyiz
1: acaba? Evet. Şimdi sırada bir gazel var. Yaşar Nezihe Hanım'ın gazelini mesnevi tarzında okumaya çalışacağım. Bu fulünle ciğerparem en isim haki sarıldı. Parça terkiplerin olduğu bir gazel diye.

0: Ellerinize, ağzınıza, ruhunuza sağlığı.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle bu Yaşar Nezihe Hanım'ın evladının vefatı üzerine yazdığı bir ağıt aslında. Yani ciğer paresinin ayrılışından sonra yaktığı bir şiir diyelim. Bunu
0: Hissettiriyor
1: hissettim.
0: ezgisi de. Sizinle birlikte bir şeyler çalmak çok isterim.
1: Ben de çok arzu ederim.
0: Size eşlik
1: Evet.
0: edebilirsem çok mutlu
1: Oldu çok.
0: olurum.
1: Ben de mutlu olurum.
0: Birlikte
1: Lütfen.
0: ne çalabiliriz acaba?
1: Seher oldu, vakti oldu. Hicaz bir türkü. Çok da
0: Deneyelim.
1: yakışır umarım. Evet.
0: Bakalım.
1: Bir anonim Urfa türküsü. Şükrü Çadırcı'dan alınan bir türkü. Şükrü Çadırcı da Urfa'nın önemli ustalarının birisidir.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ellerinize.
1: Sizin ellerinize sağlık.
0: O zaman hemen arka binde bir eser
1: tamam,
0: daha çalalım mı?
1: Gül yüzün dönme benden diye bir beste türkümüz var. Evet. Bedirhan Kırmızı'dan alınma. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: sağlık sizin de.
0: Çok güzel oldu yani. Çok güzel bir eser geçti.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Çok en az çok keyif aldım. Kusurlarıma affolsun. Var olsun.
1: Sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Programı bitirmeden bunu sormak istedim aslında. Bugünkü Urfa müziğin kültürün aktarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunun devamını var mı? Ona giriyor musunuz?
1: Yüce şeylere hitap eden doğusal müzikler artık yerini daha sentetik müziklere bıraktı. Ama tabii çaba var. Bahçıvan diyelim tohum ekiyor, suluyor.
0: Evet.
1: Fakat işte onun yeşermesini beklemek lazım.
0: Evet. Ufak olsa da umarım biraz sulamış olur, sulamış olduk. Bir son eserimiz olur. Yani son olmasın inşallah da şimdilik bir son ne çalalım?
1: Yine bir geleneksel türkü. Kalanın ardında ekerler küncü.
0: Çok güzel.
1: Evet, yine kalenin önündeyiz burada. Burayla da anlamlandırarak onu icra etmeye çalışalım.

0: Ayağınız ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Var olun sizde.
0: Müziğinizi, hikayenizi, görüşünüzü benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Evet, siz de şeref verdiniz bize. Buraya konuk oldunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah görüşeceğiz. Var olun.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: başın üstünde.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine ya çalma.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Kıymetli yol arkadaşlarım. Çok teşekkürler. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine klasiğimiz olduğumuz gibi efendim yıldızımızda yerimizi aldık. Değerli bir konuğumuzla bugün keyifli bir yayın gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Bu yıldızı olacak kıymetli isim benim kadim bir dostum. Çok seviyorum kendisini. Hem yapımcılık kısmında ortaya çıkardığı eserlerle, kıymetli yol arkadaşları, sanatçılarla sizlere keyifli eserlerle buluşturuyor. Ama aynı zamanda kendisi de yorumluyor. Bu da yetmezmiş gibi efendim. Bir de müzik direktörlüğü yapıyor. Bunların hepsini konuşacağız ama aynı zamanda da eserlerin yorumunu kendisinden dinleyeceğiz. Çok bekletmeden efendim davet etmek istiyorum. Yıldız sevgili Murat Çoran, buyursunlar.

0: Merhaba.
1: Hoş geldin. Hoş, bu ne enerji? Yerinde duruyorsun. Seni yıldız alıyorum sevgili
0: bugün
1: Murat.
0: Yıldızız.
1: Nasılsın Murat'cığım?
0: Teşekkür ederim Züleyha'cığım. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Bir Aşık Reyhani eseriyle merhaba dedin şimdi bizlere. Tabii şimdi dönüp baktığımda Aşık Reyhani İran'dan göç, Erzurum'a yerleşmek, ardından türküler, şiirler, 1930'lar nasıl bir yaşam, o zamandan bu yana gelen bir külliyat. Müthiş evet. Değil mi?
0: Evet, bugün yine aynı türküleri, aynı şevkle, aynı heyecanla okuyoruz ve hepimiz bir şey buluyoruz.
1: Kendimizden de aynen şeyler öyle. Buluyoruz değil mi? Aynen değişmiyor. Aynen. Ama o dönemin eserleriyle şimdikiler arasında bir farka baktığımız zaman, hiçbir zaman türkülerin yerini tutmayacak diyor musun ben diyor.
0: O dönemlerin eserleri diyoruz işte. Bu dönemlerde çok eser değil de daha çok işte şarkılar, türküler.
1: Popüler
0: kültürün getirdiği yenilikler diyelim.
1: Şimdi yine seni geçmişe dönüp bırakacağım. Yitirdiğimiz özel isimlerden.

0: birinin eseriyle devam edeceksin ki Azım Koyuncu.
1: Aynen
0: Şimdi onun
1: öyle.
0: bayrağını devralan sevgili kardeşi Niyazi devam ediyor. Şimdi senin yorumunla bir eser daha alacağız. Akabinde seni soluklandıracağım. Biliyorsun ki programımızda söz az, şarkı çoktur.
1: Müthiş.
0: Murat zaten konuşmayı sevmiyor, canına minnet. Ben burada
1: Aynen
0: sadece
1: öyle.
0: şarkı yorumlayayım, türkü söyleyeyim diyecek. O zaman seni bırakıyorum. Ayrılık şarkısı diyoruz.
1: Hadi
0: Buyursunlar
1: bakalım.
0: efendim.

0: Anmak isterim buradan sevgili Volkan Konu'yu anmak isterim. Karadeniz'in en önemli temsilcilerine bize kocaman bir miras bırakan, bütün hayatını kaybetmiş müzisyen abilerimizin, ablalarımızın ruhu şad olsun.
1: Mekanı cennet
0: Mekanı
1: olsun.
0: cennet olsun.
1: Saygıyla anıyoruz. Tabii sevgili Selçuk da bir Volkan Konak eseri, kendisiyle bütünleşmiş olan Aleni'yi yorumlayacak programımızın
0: Müthiş.
1: İlerleyen dakikalarında. Şimdi dönüp baktığımızda eserler muazzam, ustalar aslında hayatımızdan geçip gidiyor ama sadece gitmiyorlar, iz bırakarak hafızalarda. Tabii ki onları uğurluyoruz ebediyete. Volkan Konak, Kazım Koyuncu unutulmayacak eserler bıraktılar. Kazım Koyuncu en son Gülbeyaz dizisiyle aslında yine şarkıları zirvede bırakmış, Karadeniz şarkılarını zirvede bırakmış isimlerden değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
0: Ay iyi olur.
1: Akabinde tekrar yıldızda
0: tamam.
1: buluşacağız.
0: Ben sevdim buraya, geleceğim buraya tekrar.
1: Tekrar geleceğim diyor. Alıştım Murat, önce yıllar önce geldiğinde daha böyle ne yapacağını yıldızda bilemeyen dostum. Ama şimdi artık tam anlamıyla sahneye oturmuş bir Murat Çorak var efendim. Şöyle devam edeceğiz yıldızda kendisiyle ama biz de uzanalım. Evlerinin önü yoldur yolaktır. Hemen ardından Tarama Yar Tarama ile devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Yaramaz çocuklar gibi nasıl
1: Ya sıkıldım
0: zıplıyor
1: orada lan. Burada
0: yıldızlar?
1: ne güzel eğleniyorsunuz burada.
0: Sıkıldın mı orada?
1: Hayır orada yani siz burada eğlenirken orada sıkıldım. Orada olmaktan değil. Kıskanıyorum ben böyle olunca.
0: Cansın, Murat hiperaktif benim gibi. Ben biraz daha evlendikten sonra duruldum. Sakinleştim.
1: Ne
0: Ehlileştim.
1: yapayım evleneyim mi yani?
0: Evet, tavsiye ediyorum.
1: 36 yaşındayım.
0: Evlilik programına döndürüyorum. Evlendiriyorum. Herkesi evlendiriyorum. Bekar
1: Burada
0: kalmayacak bu
1: bekar var mı?
0: program.
1: Var.
0: Şöyle zor sularda yüzmeden seni yıldızda bırakıyorum.
1: Yine mi ben geldim?
0: Tabii yine
1: Tamam.
0: sen geldin. Buyursunlar efendim. Hemen böyle iki eser akabinde seni
1: Ne okuyalım?
0: yıldızda soluklandıracağım. Ne okumak istiyorsun? Karadeniz'e uzanalım
1: Bak,
0: yine.
1: Kazım Koyuncu'yu andık.
0: Volkan Konağı.
1: Volkan Konağı andık. Ali Ekber Çiçek'in derlemesidir Hazin Hazin.
0: Hazin Hazin tabii.
1: Onu da anmış olduk. Bir de Muhtar Cem Karaca'yı analım.
0: Hadi bakalım.
1: Deniz üstü köpürür diyor.
0: Buyursunlar
1: Haydi
0: efendim.
1: bakalım.

0: yaşamışız. Bize çok günah etmişsin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir Yalın klasiği, evet. Değil mi? Bize çok,
1: çok iyi
2: günah
1: bir şarkı
2: etmişsin.
1: Değil mi?
2: Nefis. Yalın müthiş bir yorumcu ve bestekar.
1: Öyle.
2: Hakikaten dönüp
1: Yalın'ı
2: baktığımda
1: Yalın
2: yaptı.
1: Sanatçısı seçiyoruz.
2: Seçtik.
1: Seçtik.
2: Çok var tabii böyle. Ama o kadar güzel, yani yaz geldiğinde ben Yalın'ın gitarını alıp böyle usul usul söylemeye başladığından, heyecanlı eserler söylemeye başladığından anlıyorum. Hani derler ya, piste, pist eserleri hazırlandığında anlıyoruz ki yaz gelmiş, ama benim için yazın gelişi Yalın demek.
1: Öyle.
2: Sonbaharda da hüzünlü eserlerle, yine Yalın'ın yaptığı eserlerle, yorumladığı eserlerle sonbaharın gelişi demek. Ben böyle anlamlandırıyorum. Sevdiğim insanlardan biri. Yine çok kıymetli çalışmaları var.
1: Aynen.
2: O yüzden şimdi senin söylediğin eserlerden
1: beğendin biri. Beğendin mi?
2: Güzel bir eser.
1: Değil mi?
2: Hakikaten hakkını teslim ederim. Şöyle, şimdi senin bir projen var. O projeni konuşmak istiyorum. Bir Karadeniz projen. Son bölümde konuşmak isterim bunu. Seni soluklandıracağım.
1: Hemen gidiyorum
2: ben
1: yerime.
2: Ben uzanıyorum arabesk diyarlarına. Oh. Gidiyorum. Akabinde Yıldız'ı sevgili yol arkadaşım, sevgili Selçuk Erke bırakacağım. Akabinde biz final için vedalaşmak için bu Yıldız'da tekrar olacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle seni davet etmeden önce sevgili Selçuk'u Yıldız'a hemen alıyorum. Zira son bloktayız artık. Kendisinden iki eser rica edeceğiz. Hemen akabinde sevgili Murat Çorak'la veda edeceğiz. Selçuk, seni özledik. Yakın zamanda da yeni eserin çıkıyor. Biz de buluşmak için sabırsızlanıyoruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum
0: Buyursun
1: Feyha'cığım.
0: efendim sevgili Selçuk
1: Sağ olasın.
0: Erkalaycıoğlu.

0: Bütün alkışlar orkestramıza gelsin. Harikasınız arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet,
1: Süleyhacığım. Selçuk, nefesine sağlık. Sayende şöyle iki eserlik buyurun, soluklandık değil mi Murat? Ne diyorsun? Seni buyurun, yıldızın lütfen. Ucuna alalım.
2: Ben buraya.
1: Kıymetli yıldızımız bu akşam sensin Murat'cığım. Biz ev sahibi sevgili Selçuk'la beraber. Sevgili Selçuk kendi orkestrasıyla da efendim sahne alıyor.
0: Çok
1: programlar yapıyor kendisini. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
0: Çok
1: özel programlarınızda, doğum günlerinizde, düğünlerinizde kendisi müthiş orkestrasıyla sizlerle buluşuyor. Biz
0: çok
1: kendisini çok seviyoruz. Uzun yıllardır beraberiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Artık gerçekten akraba gibi olduk.
1: Öyle olduk ya. Evet, o kadar çok yayında bir aradayız ki saatlerce aynen. Burada bazen vallahi ben bazen şöyle diyorum dostlarıma, annemi ablalarımı bu kadar çok görmüyorum diyorum. Gerçi tabii, bir ablam benimle çalıştığı için onu görüyorum ama diğerleri.
0: Evet, onu da çok seviyoruz. Buradan söylemek istiyorum kendisinde.
1: Değil mi? Bize evet. Yemekleri hazırlıyor.
0: Nazımızı da çok seviyoruz.
1: Naz zaten evet. Olmazsa eksik kalırdık yani.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Var olasınız, güzel bir ekip, yolculuğumuz
0: çok
1: devam
0: teşekkür
1: ediyor.
0: Ediyorum.
1: Selçukcuğum seni yerine alırken biz Muratçığımla böyle Pinar'a doğru gideceğiz. İyi ki geldin, şereflendirdin bizi, keyiflendirdin.
2: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için Züleyha.
1: Beraber veda edeceğiz zaten.
2: Edelim beraber veda edelim.
1: Yine bir ustayı anarak veda edeceğiz. Hangi eser olduğunu biliyor musun?
2: Bilmiyorum.
1: Çalıştın
2: bana
1: mı?
2: Sürpriz olacak. Yok.
1: Çalışmadın mı? Karlı dağlar, kara bulut içinde desem.
2: Onu çalışmaya gerek var mı? Hepimiz biliriz, severiz.
1: Hadi bakalım. O zaman efendim şöyle biz esere hazırlana duralım. Kıymetli yol arkadaşlarım hazırlık yaparken biz de vedalaşalım. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'den bugünlükte bu kadar. Bizler yine başka bir misafirimizle, yıldızımızla yine bu yıldızla sizlerle buluşacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir hoş sedadan hepinizi saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bugün sizler için değerli şefim Baki Kemancı ile birlikte çok güzel şarkılar hazırladık. Harika bir repertuar sizleri bekliyor. Biz provalarda çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında bizlerle birlikte aynı keyifle, aynı mutlulukla söylersiniz, eşlik edersiniz. Biliyorsunuz efendim, her hafta bir hoş sedada çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün de uzun zamandır ekranlarda yoktu, kendisi bizleri kırmadığı bir hoş sedaya teşrif etti. O güzel şarkılarıyla tanıyorsunuz kendisini, şarkıların sultanı o efendim. Ben kendisini çok bekletmeden hemen davet etmek istiyorum. Çünkü biz bugün bol bol o özlediğimiz sesi dinlemek istiyoruz. Bir hoş sedaya Ayşe Mine geliyor.

0: Nasıl özlettiniz kendinizi böyle? Nasıl güzel.
1: Ne kadar zarifsin, ne kadar
0: siz böyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Ve biz o sesinizi bir şarkıyla daha dinlemek istiyoruz. Devam edelim mi, ne dersiniz? Peki.
1: Ne yapıyoruz Ayşemine
0: Efendi huzurlarınızda?
1: Günün birinde. Hadi bir Ayşemin şarkısı.
0: Çok seviyoruz.
1: Çok havalıyız.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Harika. Sizi kocaman alkışlıyoruz. Böyle buyurun lütfen.
1: Baki Kemancı ve arkadaşlara buyurun. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, bizi ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Ve Ayşe Mine sevenleri, sizin tanıtım programlarınızı dönmeye başladıktan itibaren o kadar güzel mesajlar aldı ki, evet işte sonunda Ayşe Mine neyi yapmışsınız diyenler, hepsine selam olsun. Efendim Ayşe Mine sizlerle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Eminim sizler de öylesiniz. Evet sevgili Ayşe Mine, öyle çok şarkı okumuşsunuz ki hakikaten şöyle evet. Efendim YouTube açıyorum, diyorum ki şu şarkıyı bir dinlesem, bakıyorum Ayşe Mine. Başka bir tane açıyorum, bakıyorum Ayşe Mine seslendirmiş ve hep ilk seslendirenlerdensiniz.
1: Evet, genelde ilk bana hazırlanan besteler,
0: ne
1: sözler.
0: Ne kadar güzel.
1: Fakat nedense geçenlerde Ahmet Selçuk İlkan'la bir programdaydık. Diyor ki tabii sözlerin çoğuna ait olduğu için. Ya diyor Ayşe'cim diyor, en çok cover olan şarkılar hep senin. Araştırma yapmışlar, en çok şarkıları okunan. Yorumcu olarak, sanatçı olarak benmişim.
0: Evet, yani az önce ne okuduğunuz güzel. Günün birinde öyle. Evet, onun evet. gibi neler vardı benim hatırladığım? Kullar Affetmez var son zamanlarda çıkan. Evet. Daha önceki dönemlerde de birçok sanatçı okudu. Ama bunlar hep ilk Ayşe Mine'nin sesinden dinledik.
1: O evimizde
0: dinledik.
1: Bestelendi ve sözü yazıldı.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ne güzel, var yine mı ufak bir anımız öyle? Kan.
1: Tabii tabii, bizim evimizde o şarkı hazırlandı.
0: Çok güzel, harika. Ne mutlu. Nasıl güzel bu anılarla yaşamak, değil mi?
1: Evet, onun için bu güzel programda, senin programında ben biraz kendi şarkılarıma yer vermek istedim. Onun için çok, bilinmesi açısından.
0: Çok iyi
1: yaptınız. Şarkıları
0: yaptınız.
1: Evrenseldir şarkılar. Tabii besteciler, söz yazarları hazırlar, sanatçılar okur. Ama benim bütün okuduğum şarkılar hep çok değerli sanatçılar tarafından seslendirildiği için biraz hafızalara tekrardan ilk okuyan kişi olarak ben bu akşam onları yorumlamak istedim. En azından birkaç tanesini.
0: Evet, zaten diyorum ya, şöyle açtığımda bakıyorum, hepsini Ayşe Mine yorumlamış ve bu çok büyük gurur olsa gerek. Biz de sizinle
1: gerçekten
0: gurur duyuyoruz.
1: Öyle, evet.
0: Kendi besteleriniz de var, onlardan da sohbet edeceğiz. Ben de bir Muhayyer Kürdi şarkı okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Mutlulukla.
0: Teşekkür ediyorum. Evet efendim.

0: Teşekkür ediyorum Baki Kemancı ve değerli orkestrasına. Var olun sevgili arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Teşekkür müthiş, ediyorum.
1: Harika bir
0: sevgili
1: ses.
0: Ayşe Mine. Sizi bol bol dinlemek istiyoruz. Kaç eser seslendirdiniz biliyor musunuz?
1: Hayır.
0: Ne güzel.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Ne güzel, sınırsız olması.
1: Sınırsız.
0: Muhteşem. Biraz, evet. Yine o güzel, unutulmaz şarkılarından birisini dinleyelim mi? Ne dersiniz?
1: Gözlerin doğuyorum. Hangisi?
0: Hangisi geliyor sevgili şefim?
1: Sayın Baki Kemancı. Gözlerin doğuyor gecesi.
0: Bu şarkıyı da mı ilk siz okumuştunuz?
1: Yusuf Nalkesen, evet, bir gün beni aradı ve dedi ki, evladım, elime bir söz geçti. Ben seni çok seviyorum, gözlerini de çok seviyorum. Bu şarkıyı sana besteleyeyim mi dedi.
0: Hakikaten gözleri de bir büyük, efsane.
1: Büyük bir tabii, mutluluk, heyecanlandım. Hocam ne demek dedim. Sonra 3 gün sonra bu şarkıyı okudu ve bize yolladı. Biz de albümümüzde aldık. Evet, ilk yorumlayan ve bana bestelenen bir şarkıdır. Bunları söylemek bazen hoş olmayabilir ama yine de bilinmesi gerektiğine
0: kesinlikle
1: inanıyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Çok sanatçılar yorumladı. Hala günümüzde
1: evet,
0: de çok çok sevilen bir
1: çok
0: eser.
1: Çok coverları yapıldı.
0: Ama mesela bu anekdotu ben de şu anda öğreniyorum. Evet. İlk size bestelenmiş olduğunu. Bu arada evet, gözleriniz gerçekten çok çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman biz keyifle dinliyoruz.
1: Peki,
0: efendim Ayşe
1: tamam.
0: Bine.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler sevgili arkadaşlar, teşekkürler Ayşe Mine. Ama şöyle sizden de böyle sıcağı sıcağı biraz hoş seda bırakıp bırakıyoruz ya biz evlere biliyorsunuz. Baki devam Bey, edelim mi şöyle?
1: Ne yapacağız peki?
0: Olur mu? Yine güzel olur. Siz duyuyorsunuz efendim, kullar affetmez diyor şefimiz.
1: Öyle, Baki Bey öyle söylüyor.
0: Hepsi birbirinden güzel ama bunun da bir yeri başka sanki.
1: Bunun da başka gibi sanki. Evet. Kullar affetmez.
0: Çok güzel.
1: Peki.
0: Keyifle dinliyoruz. Ayşe Mine efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.

0: güzel oldu.
1: Olmaz mı? Sizinle olmaz mı?
0: Spontane gelişen
1: çok
0: şeyler.
1: Teşekkür ediyorum. Ben ne güzel eşlik ettiniz. Sesinize sağlık.
0: Çok mersi.
1: Ben çok keyif aldım. Çok güzeldi.
0: Seni
1: çok
0: dinliyorum
1: teşekkür
0: şimdi
1: ediyorum.
0: Ben geçeyim
1: beraber
0: köşem.
1: Söyleyelim yine. Öyle ben mi? Çok keyif alıyorum sizinle söylemekten.
0: Tamam peki olur.
1: Begonvil diyelim mi?
0: Sen, ben onu senden dinleyeyim şöyle güzel. Öyle lütfen. Peki. Tabii ya. Lütfen. Peki. Çok güzel söylüyorsun sen.
1: Çok teşekkür
0: tabii
1: ediyorum.
0: Tabii ki.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu da artık çok sevilen şarkılardan çok, birisi oldu değil mi?
1: Çok güzel.
0: Bu da klasikleşti kendi formunda.
1: Çok güzel sesiyle.
0: Hep eski şarkılardan günümüze dedik. Tabii ki şarkının eskisi olmaz ama sizin yıllar önce okuduğunuz bir şarkı vardı. Yemin mi ettin? Yine ilk sizin okuduğunuz şarkıydı değil mi?
1: Evet, benim evet.
0: Ben biliyorsunuz sizde. Bu
1: cover'ı yapıldı onun birçok sanatçı
0: tarafından. Yazında ben okudum.
1: Seda Gök hanımefendi. Çok güzel sesli tatlım var benim, o okudu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben bu şarkıyı yazın çok keyifli okudum. Tabii öğrendiğim dönemde şarkıyı sizin sesinizden de dinledim. Hatta oradan bir namenizi çaldım.
1: O kadar ne mutlu bana.
0: Çok, o kadar böyle tatlı geldi çok hoşuma ki. Gidiyor. Onu da itiraf ediyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu yaz dinleyicilerimizle buluşturduk ve çok da sevildi. Tabii ilk okuyanlardan birisi sizsiniz. Sahiplerine her zaman teşekkür ediyorum. Şarkı, beste ve söz tabii, yazarlarına.
1: Evet. Ama size de Ahmet Selçuk'un
0: evet, selamlar evet. olsun. Ama ilk sizin şarkınız olduğu için size de teşekkür ediyorum.
1: Çok mersi.
0: Beraber bu şarkıyla bir kapanış yapacağız
1: tabii
0: ama
1: ki.
0: Öncesinde ben size tekrar teşekkür ediyorum. TRT Müzik izleyenleri adına bizlerle olduğunuz için son olarak kendilerine iletmek istediğiniz bir mesajınız
1: ben,
0: var mıdır?
1: Tüm ekibe, yapım, yönetmen, tüm burada görev alan masa başında herkese teşekkür ediyorum. Baki Kemancı, sayın şefimiz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın yönetmenimize tabii ki ve bizi ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize kocaman kocaman sevgiler diyorum, öpüyorum. Sizlerin bugün sayesinde onlarla tekrar karşı karşıya geldim.
0: Ne mutlu bizim için. Büyük keyif oldu. Çok büyük mutluluk oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet efendim, bir Hoş Seda'nın bugün de sonuna geldik. Ama haftaya yeni bir konuğumuzla tekrar huzurlarınızda olmak üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Başın üstünde.
1: Efendim Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Sen... Hoş bulduk.
2: Bolu kanadı kırık, kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda.
1: Ajansa kaydolayım. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
3: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla hiçbir adama böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanınızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstünde olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi adam.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa Kaydol'un birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

İzleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz, ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine, her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik Cuma TRT Müzik'te. Cenk. Türk halk edebiyatında saz şairlerine ait şiirlerin derlendiği defterlerdir. Gezgin şairlerin uğradıkları bölgelerde söyledikleri türkü, koşma, destan ve hikayeler yazıya geçirilmiş ve böylece farklı muhtevalara sahip cönkler ortaya çıkmıştır. Cönkler günümüzde aşık edebiyatı ve dini tasavvufi edebiyatın önemli bir yazılı kaynağıdır.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

0: Tebrik ediyorum. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Şefim tabii ki başta sizi tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, nefesinize sağlık, enerjinize sağlık. Çok yorucu bir gündü bugün. Ta Hatay'dan geldiniz. Yaklaşık 15-16 saat bir yol çektiniz ve gelir gelmez de böyle bir performans sergiliyorsunuz. Çok güzel bir oluşum olmuş zaten Hatay'da. Bu oluşumu nasıl birleştirdiniz? Nereden çıktı bu fikir ve nasıl oldu? Sevgili Sezgin Suna şefim.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizleri buraya kadar davet ettiniz. Keyifle geldik bütün arkadaşlarımla birlikte. 2022 yılında Necla Güleryüz'ün oluşumuyla İskenderun'da başlayan bir koroydu aslında bu. Ve geçen yıl Şubat ayından, 2025 Şubat ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi çok sesli korosu olarak seçmelerini tamamlayıp çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve ilk konserimizi de 30 Haziran 2025'te İskenderun'da bu koro ile birlikte bir performans sergiledik.
0: Ne kadar süredir çalışıyorlar? Provalar nasıl oluyor? Her gün değildir muhtemelen ama haftada bir gün mü? 15 günde bir gün mü? Nasıl yürüyor?
1: Bizim provalar? Haftalık rutin çalışmalarımız İskenderun'da yapılıyor ama tabii koro sanki Hatay'ın bir parçası gibi Samandağ'dan gelen, Kırıkhan'dan gelen, Dört Yol'dan gelen,
0: Hatay'ın birçok ilçesinden,
1: evet, Arsuz'dan gelen, evet, Hatay'ın birçok ilçesinden bu koroya katılım var ve pazar günleri biz İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nın koro salonunda bir araya geliyoruz ve o günlük çalışma süremiz nasıl devam ederse, süreç bizi nereye götürürse o şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yani bir saat şeyimiz yok, şu saatten şu saate kadar, ama her hafta düzenli çalışıyoruz. Artık konserler ya da etkinlikler olduğunda bu çalışmalar tabii ki haftanın birkaç gününe yayılıyor.
0: Yayılıyor.
1: Evet.
0: Bu arada tabii ki koromuzun kurucusu Necla Hocam da burada. Çok selamlar ve çok teşekkür ediyoruz böyle bir oluşuma önce olduğu için. Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi bu konuda sanırım size oldukça destek oluyorlar. Kültürü ve sanat alanlarına da destek oluyorlar. Koronun önündeki sezonunda yer alacağı konserler, festivaller var mıdır?
1: Evet. Tabii ki, yani sonuçta bu bir yerel yönetime bağlı bir çok sesli koro. Bunu Türkiye'de birçok belediye çok farklı varyasyonlarıyla gerçekleştiriyor. Uzun yıllardır. Örneğin benim

0: koro hayatım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nda Walter Strauss'la başlamıştır. Yani o zamanın operanın koro şefiydi, Alman koro şefi. Sonra biliyorsunuz Devlet Çok Sesli Korosu'nun şefi oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de böyle bir oluşumu başlattığında tabii ki bizler kentte yaşayan, bu müziğe gönül vermiş, çok sesli vokal müziğe gönül vermiş ben ve benim gibi insanları çok mutlu etti. Yani bu anlamda başta tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'e ve Kültür Dairesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü kentte farklı bir dinamik yarattı. Ben aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı öğretim görevlisiyim. Sizlerin vasıtasıyla da hem üniversitedeki öğrencilerime hem de üniversitemin her zaman mensup olmaktan onur duyduğum üniversitemi sizlere selam ve sevgilerini de iletmek istiyorum.
1: Çok selam, hürmetler bizden. Aynı zamanda İskenderun
0: Devlet Konservatuarı tabii ki. Orası da bize çok büyük destek oluyorlar. Şimdi benim depremden önceki yaptığım araştırmalarda kentte yaklaşık 21 civarında bir koro vardı. Ama bu koro dağılımının içerisine baktığınızda çok sesli vokal müzik yapan bir koro maalesef yoktu. İskenderun'da vardı ama Antakya'da yoktu. Çünkü ben 92 yılından itibaren Antakya'da yaşıyorum ve zaman zaman yaptığım koro çalışmaları, kentte yaşayan insanlarla, bu müzeye gönül vermiş insanlarla biz bunu bireysel olarak sürdürdük. Hiçbir kurumdan ya da birilerinden destek almadan. 2009'da da biz çok sesli koro kültürünü yerleştirmek adına, çünkü Antakya zaten dünyanın üç medeni şehrinden kurulmuş eski, işte Roma, İstanbul ve arkasından Antakya geliyor. Hristiyanlığın merkezi, doğduğu yer. Yani kültürün ve sanatın hani geçmişe dayanmaması mümkün değil ve bu kentte çok sesli müzik adına şu ana kadar zaten bir şeyler yapılmamış olması bizim en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi. Bizler bu kentte yerleşik kültür olarak çok sesli müziği, bu sadece koro anlamında değil, işte sizin de çabalarınızla kurumsallaşmaya çalıştığınız Hatay Filarmoni Orkestrası ile birlikte bu kentte çok sesli müziğin kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü bakın en yakınımızda Çukurova Senfoni Orkestrası var. Evet. Rahmetli Hikmet Hoca'nın, Hikmet Şimşek'in kurduğu bölge orkestrasıdır. Yani sadece Adana'ya değil, Çukurova'daki bütün, o yüzden de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'dır. Mersin'de opera vardır. Aynı şekilde bunlar aynı amaçlarla kurulmuştur. Evet, evet. Ama bizim kentimizde, Hatay'da maalesef böyle bir oluşum. Ben 34 yıldır o şehirde yaşıyorum. Bireysel çabalarımızla, derneklerle biz bunları yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çabalarını sürdüren dernekler de var tabii ki. Defne Müzikseverler ve Kültür Derneği gibi. Ama olmuyor. Yani kültürün yerleşebilmesi için mutlaka yerel yönetimlerin, evet, ya da devletin kurumlarının o bölgedeki yerleşik düzene yatırım yapması gerekiyor. Bundan en büyük beslenecek olan bizleriz. Bizler derken kendimi kastetmiyorum. Yani işte bu korodaki arkadaşlarımız gibi, öğrencilerimiz gibi, bu toplumda yaşayan ve kültüre aç, susuz insanların beslenmesinden söz ediyorum.
1: Çok doğru bir yere değindiniz ve Hatay gerçekten şu anda aslında ülkemizde çok önemli projelere de imza atıyor. Hatay Türkiye'nin virtüözlerini arıyor. Hatay Sanat Akademisi, Hatay Filarmoni Orkestrası, Hatay Çok Sesli Korosu, yani bu umarım çok daha fazla ilerleyecek. İyi ki varsınız hocam. Sizlerin sayesinde her şey çok daha iyi olacaktır. Buna eminim. Sevgili büyüklerimize de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak gerçekten çok büyük destek oluyorlar. Çok uzak yoldan geldiğiniz için sizden bu bölümü size bir konser olarak bırakmak istedik.
0: Evet.
1: Ben şimdi sahneyi komple size bırakıyorum. Evet. Ve bu güzel arkadaşlarıma bırakıyorum. Sizden bir kısa bir konser dinleyelim. Ama bir ricam olacak. Final parçada da ben size eşlik etmek isterim.
0: Biz mutluluk duyarız.
1: Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili arkadaşlarım, siz de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Enerjimiz hala çok yüksek.

0: Yüzünüzdeki tebessüm çok önemli. Harikasınız. Her ne kadar iç sesleri ah olsa da ama
1: Evet.
0: inanıyoruz ki gerçekten çok güzel. Hocam çok hürmetlerle
1: Sağ olun.
0: sizi sahneye size
1: Sadece
0: bırakıyorum.
1: küçük bir açıklama yapmak
0: Buyurun.
1: istiyorum. Bu sıradaki seslendireceğimiz eserle ilgili. Biz akapella bir koroyuz. Yani bize eşlik eden herhangi bir enstrüman yok. Korodaki işte dört tane parti, soprano, tenor, alto, bas. Aynı zamanda kendi enstrümanlarında, akapella korolarda kendileri oluşturuyorlar. Biz buraya gelirken tabii ki yaşadığımız kentin kültüründen bir örnek getirmek istedik. Ve bu tabii ki yaklaşık 2-3 yıl önce benim bir ricamla sevgili meslektaşım, arkadaşım Aykut Önder Sarı Çiftçi ile beraber düzenlediğimiz bir Hatay türküsünü
0: Sizin düzenlemeniz. Harika.
1: seslendirmek istiyoruz.
0: Çok mutlu
1: Biz
0: olacağız.
1: bunu kendi hissettiğimiz gibi söylüyoruz. Şunu diyebilirsiniz, ya bu temposu daha hızlı değil miydi, daha yavaş değil miydi, öyle değil miydi, böyle değil mi? Biz bunu özellikle biraz acılarımızı, üzüntülerimizi unutmak için kabuk bağlayan yaralarımızı tekrar kanatmak için değil ama böyle kentimizin bir müzikal yönünü ifade etmek için kendi hissettiğimiz pencereden sizlere sunmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz.
0: Çok beğeneceğiz ve büyük mutlulukla dinleyeceğiz hocam.
1: Sağ olun.
0: Tekrardan hoş geldiniz
1: Sağ olun.
0: ve sahneyi size bırakıyorum.
1: Teşekkür
0: Hürmetler.
1: ederiz.
0: Buyurun.

pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolayım. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Gönlünüze, ruhunuza, güzel sesinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Anlaşılan bugün yine dağlayacaksınız. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası, çok kıymetli hocam Erol Parlak'la beraber sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazırsanız eğer Aşk Gözünden programı başlıyor efendim.
1: Evet, kıymetli izleyicilerimize ben de merhaba demek istiyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere gönül kapılarını araladık. Birbirinden güzel eserler seçtik. Programımız yine son derece renkli. Bütün coğrafyamızın kültürü bizim kıymetlimiz zaten. Her birinin en özel, en güzel türkülerinden seçerek kendileriyle paylaşmaya gayret ediyoruz.
0: Hocam, sıradaki eser Aşık Mahsuni Şerif'in Bitmez Tükenmez Geceler,
1: evet,
0: türküsü. Belki bir şeyler söylemek istersiniz.
1: Yani Aşık Mahsuni Şerif yüzyılımızın ozanlarından, başta gelenlerinden çok kıymetli bir gönül mirası bize bıraktı. İşte biz de onların yüzüsü hürmetine böyle çalıp söyleyerek devam ediyoruz hep beraber. Belki Aşık Mahsuni Şerif ile ilgili, ozanımızla ilgili birkaç cümle yararlı olacaktır. Onun asıl ismi Şerif Cırık. Mahsuni Mahlası ve zaman zaman Mahsuni Şerif olarak da kullanıyor. 1939'da Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geliyor. Saza söze başlamasının vesilesi amcası oluyor. Tabii ilerleyen zamanlarda Aşık Mahsuni Anadolu'da çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde efsane oldu. Eserleri her yere ulaştı, plakları. Çok sayıda plak üretti, sonra kaset üretti, sonrasında da CD dönemi, hepsinde üretimleri oldu. Kendisiyle ilgili 8 tane kitap bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından hakkında çekilmiş 2 tane belgesel olduğunu biliyoruz. Eserleri de çokça sanatçı tarafından, işte bugün bizim yaptığımız gibi seslendirildi. Kendisini biz Mayıs 2002'de kaybettik. Ve vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine defnedildi. Kendisine haktan rahmet diliyoruz.
0: Evet.
1: Eserleriyle gönlümüzde yaşıyor, yaşayacak.
0: Her zaman ileri, evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. O zaman Bitmez Tükenmez Geceler diyelim arkadaşlar. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne, arkadaşlarınıza, ellerine, emeklerine sağlık.
1: Hocam müsaade ederseniz sizin şiirlerinizden birini okumak istiyorum. Aşk özünden,
0: Elbette.
1: can gözünden şiir kitabından bürünüp gelir. Evet.

0: Sevginin mayası canda, kullara bürünüp gelir. Muhabbet deminde anda, hallere bürünüp gelir. Sevda ateşine düşen, yar yoluna dağlar aşan, aşkın ocağında pişen, küllere bürünüp gelir. Tozar gider aşkın yeli, eser başta deli deli. Gözlerden süzülür seli, sellere bürünüp gelir. Gönül kavuşanda dosta, güller gelir deste deste. Abdallar oturur posta, çullara bürünüp gelir. Coşa gelir gönül sazı, daim yâredir niyazı. Aşıkların hoş avazı, dillere bürünüp gelir. Pervane gün döner ağza, dürülür 5 metre beze. Karışır çamura toza, yollara bürünüp gelir.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Bizlerle paylaştığınız için biz size çok teşekkür ediyoruz hocam. Sırada yine sizin bir eseriniz var. Eyvah Ömrüm, söz müzik Erol Parlak. Bir hikayesi varsa dinlemek isteriz.
1: Yani hepimizin ömrü, hepimizin hikayeleri. Hikayesi o. Eski bir eser. Çokça da okuduk. Şimdi bugün de izleyicilerimizle paylaşmak istedim ben. Ama kıymetli orkestramızla bir arada seslendirelim istiyorum. Mümkündür değil mi arkadaşlar? Peki.

0: Hocam, sanatınızdaki o derinlik bizleri başka dünyalara, diyarlara götürüyor. Hepimize ilham
1: Eksik olmayın.
0: oluyorsunuz. Teşekkür
1: Teşekkür ederim.
0: ederiz.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Sırada
1: Arkadaşlar elinize sağlık. Harun eline sağlık canım.
0: arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden kıymetli. Sırada Dursun Ali Akınet'in sözleriyle Musa Eroğlu müzik. Firarim diye çok keyifli bir eser var.
1: Çok da
0: Eski
1: meşhur. Evet.
0: sevgiliye duyulan özlem, hani bir aşkın izlerini hakikaten bazen yıllar silemiyor. İşte onu anlatan bir eser. Haydi beraber okuyalım arkadaşlar.

0: Çok keyifli, çok hoş
1: Helal
0: oldu.
1: olsun. Çok
0: Evet.
1: keyifli oldu hakikaten. Dursun Ali Akınet ve Musa Eroğlu hocamızı da sevgiyle, saygıyla buradan anıyoruz. Şavo Gelin, bir Gaziantep türküsü. Kaynak, Aşık Gülahmet Yiğit.
0: Evet.
1: Hocam, sizin sesinizden dinleyeceğiz.
0: Bir barak havası. Ben barak havalarına çok ayrı bir düşkünlüğüm vardır. Yani çok özel, gerçekten özel bir üslup, özel bir ağız. Başlı başına bir repertuar. Öyle çok kıymetli de bir birikimi var. Bu Şav'ın sözleriyle bilinen, aslında Şavo Gelin diye
1: Bir
0: geçiyor.
1: isim mi Şavo?
0: Şavo bir şeyin kısaltılmışı herhalde.
1: Ha, genelde bizim o yörelerde erkeğe hani Şavo

0: kıza şave mesela.
1: Öyle
0: E
1: mi?
0: ile biter ama
1: peki.
0: Oradan
1: yanlış yapmayalım. Olabilir.
0: Yok yok, ben repertuara baktım, böyle yazıyordu.
1: Peki
0: hocam.
1: Ben ama çok güzel bir hava, yani çok gönlümüze düşmüştü. Ben bunu derslerde de okulda öğretiyor idim. Bugün de repertuarımızı aldık. Umarım seslendirebilirim. Okuyuş üslubunu. Müsaadenizle o zaman.
0: Müsaadesizin hocam.

0: Yüreğinize sağlık diyecek söz bulamıyorum.
1: Estağfurullah.
0: Beyin kızına aşık olmuş değil mi?
1: Evet.
0: Her mısrasında imkansızlık, çaresizlik. Öyle güzel geçti ki yani bize. Sırada Aşık Özdemir'in Değme Felek, Değme Telime Benim türküsünü okuyacağım eğer müsaade ederseniz.
1: Estağfurullah,
0: hocam.
1: Buyurun.

0: Sesine kendine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşk
1: hocam.
0: özlemi Muammer Badem.
1: Gerçek adı
0: Ustamıza
1: öyle
0: da evet.
1: mi?
0: Ona da haktan rahmet olsun.
1: Hak'tan
0: Yakın
1: rahmet
0: zaman evvel
1: olsun.
0: kaybettik.
1: Evet hocam. Ruhu şad olsun. Şimdi Kahramanmaraşlı Aşık Meftuni söz müzik. Beni de Düşün adlı eseri bize
0: Evet.
1: seslendireceksiniz hocam.
0: Selam olsun aşığımıza. Ben bu eseri çok sevdim. Hiç okuduğumda bir eser değildi ama repertuarımıza aldık. Bugün de izleyicilerimize paylaşmaya gayret edeceğiz.

0: Ne güzel anlattınız, beni de düşün, beni de bencil olmaya hiç gerek yok değil mi hocam? Yüreğinize, gönlünüze
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ olun. Arkadaşlarım, sizden de ellerinize sağlık. Harun Karateke.
0: Hocam ben sizin şiirlerinizi çok sevdim. Her gün böyle 10 tane falan okumak istiyorum. Müsaadenizle bir tane daha okumak
1: Estağfurullah.
0: istiyorum.
1: Lütfen, tabii.
0: Bir Başka adlı şiirinizi. Buyurun arkadaşım.
2: Sen başkasın. Her bir halin bambaşka. Cemalin bir başka, özün bir başka. Kasteder canıma yandırır nara. Ateşin bir başka, közün bir başka. Şeker gibi damağında ezilir, şerbet olur, bal dudaktan süzülür. İnci gibi sıra sıra dizilir. Kelamın bir başka, sözün bir başka. Yar seninle hemhal olmak ne güzel. Ağlamak ne güzel. Gülmek ne güzel. Özlemek ne güzel. Bulmak ne güzel. Hasretin bir başka, sızın bir başka. Pervaneyi bazı bazı üssen de, dara çekip ara sıra kızsan da, aşkın defterine sitem yazsan da, sitemin bir başka, nazın bir başka.
0: Nasıl yazıyorsunuz bunları hocam?
1: Yazma değil de gönül işi bunlar. Yani,
0: ya evet evet.
1: Yürek işi diyelim yani.
0: Gece yarısı geliyor mu böyle kalkıp hemen bir şeyler
1: yazıyor
0: musun?
1: Not alıyorum ben. Öyle bir, bu bir hal aslında sevgili Deniz. Yani
0: evet.
1: İşte falan yerde bana geldi buldu. Hani birisi gelip bir periler falan, ilham perileri, öyle bir şey yok. Bu bir hal durumu.
0: Evet.
1: Siz o halin içinde olduğunuz sürece zaten ruhunuz hep onunla hemhal oluyor.
0: Evet.
1: Sürekli akan bir ırmak gibi bir taraftan akıyor ve siz onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakalayıp bir arada düzenliyorsunuz. Halk şiiri tabii çok kıymetli. Halk şiirinin tarzı çok kıymetli. Ben serbest şiirlere saygı duyuyorum ama ben serbest hiçbir tane şiir yazmadım. Yazmayacağım da. Halk şiirinin o ahengi,
0: hece sayısı,
1: rezin
0: ölçüsü,
1: ahengi, tabii kafiye,
0: kafiye
1: zenginliği, dil ve anlatım özellikleri o kadar güzel ki bizim ozanlarımız da aslında yeni bir şey söylemek de o kadar zor ki söylenmedik söz bırakmamışlar yani bize.
0: Değil mi hocam?
1: Ne kadar zorlanıyoruz yani nasıl söyleyelim diye ama tabii çağ değişti. Bugün biz bir başka çağda yaşıyoruz. Bir başka halde yaşıyoruz. Aynı kök, aynı toprak, aynı temel üzerine yürür isek biz de bu bugünkü halimizi, kendimizce olan halimizi anlatabilecek bir yol olabiliyoruz. Bizimki budur. Başka da bir şey değil Deniz.
0: Çok güzel anlattınız hocam. İnşallah. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden bir Malatya türküsü Arguvan. Hasan Durak, İhsan Öztürk.

0: Sesine gönlüne sağlık
1: Eyvallah
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne
1: Çok
0: güzel oldu.
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık.
1: Sağ olsunlar. Sırada sözü ve müziği size ait olan Kör Düğüm adlı eser var.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Sesinize sağlık hocam. Çok güzeldi.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
0: Şimdi Adıyaman yöresinden kaynak Ragıp Binzat, derleme Emin Aldemir. Altın yüzüğüm kırıldı. Evet, hareketli bir tür.

0: Veda zamanımız geldi.
1: Bitti süremiz öyle mi?
0: Süremiz bitti hocam vallahi. Çabucak geçiyor zaman. Arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık.
1: Ama birbirinden güzel eserler paylaştık diye düşünüyorum.
0: Çok. O kadar güzel repertuar seçmişsiniz ki hocam. İşlemişsiniz güzel güzel.
1: Ben de umuyorum izleyicilerimiz de aynı şeyleri hissediyorlardır. Bir nebze olsun, bir güzellik, bir ferahlama hissi aktarabildiysek ne mutlu bize.
0: Ne mutlu bize. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Sevgiyle, sağlıkla, aşkla kalın. Yayında, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sırada bir Manisa türkümüz var. İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği Gımıldan Gımıldan diyeceğiz.

0: gidecek. Hadi be. Çok yaklaştı.
1: Az kaldı hissi beynin ödül mekanizmasını doğrudan uyarır. Bağımlılık bu duyguyla başlar. Kazanmaya yaklaşma inancı tam bir yanılsamadır. Aslında her bir tur birbirinden bağımsızdır.
2: Bak Hüseyin, şansın döndü sonunda.
1: Bu küçük kazançlar tesadüf değildir. Bırakmaman için verilir.
2: Daha çok kazanacaksın.
1: Kazandım dediğin an aslında büyük kayıpların ilk adımıdır.
3: Bütün birikimimizi kaybettim. Kazanmam lazım. Ek hesaptan çekip devam etmeliyim.
0: Kazanacağım.
4: Bir el daha.
3: Şimdi bırakamam.
1: Hayat oyun değildir. Hayatınla kumar oynama.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik, Cuma TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 140.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok sevdiğim, 30 yıllık arkadaşım, dostum, sohbet edebildiğim şahane bir müzisyen, şarkı yazarı ve diğer özelliklerini de konuşacağız. Ali Güven bugün konuğum. Ali'cim hoş geldin. İyisin hoş inşallah.
1: Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Seninle burada programda olmak çok güzel. Çünkü hani yakın arkadaşlarına her zaman böyle programlara denk gelmiyorsun. Çok da ihtiyacımız vardı bir böyle programa. Çok güzel oldu. Çok keyifli olacağına eminim.
0: Yaşa. Çok rahatlatıcı oluyor tabii ki. Yani sohbet edeceğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Tabii canım.
0: Şarkılar var. Evet. Ama ben ilk önce senin şarkı yazarlığınla ilgili konuşmak istiyorum. Çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Yani tabii ki senin müzisyenlik içmişin tabii ki bir tamburi durumun var ki ben ona şahit oldum birebir. İnanılmaz. Yani iki dakika bile olsa bütün her şeyi bırakıp sessizliğe bürünüp oturup seni dinlediğim dakikaları hatırlıyorum. Ama yazdığın şarkılar da 30 yılda birdi ben iyi olacağı hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 96 model miydi öyle hatırlıyorum.
1: 97.
0: 97.
1: Evet. Kırdayı. Yolcu Yadigar arkasından.
0: Ah be.
1: İlk albümüm 97'de çıktı. 90. Ondan önce bir müzisyenlik hayatım var.
0: Senin orayı ben çok...
1: Evet.
0: Davul ben çaldırmıyordum. Sonraki 3 sene önce seninle sohbet ettiğimizde bana söyledin.
1: Evet.
0: Perküsyonu biliyordum.
1: Evet.
0: Ama davul çok iddialı yani.
1: Evet aslında evet. Davul temelde aslında hep davul vardı. Perküsyona biraz ağırlık verdim ama tabii ki akabinde hemen davula geçtim. Zaten ikisi birlikte yürüyor. Müziğin içinde olduğun zaman hepsi birlikte yürüyor. Ritimle başladığı için müzik de herhalde içimizden de öyle. Ben 5-6 yaşındayken video görüntüleri var. Böyle hep düğünlerde davulcunun yanında böyle devamlı dikkat kesilen bir çocuktum yani. Ondan sonra tabii o tutkumuz hiç bitmedi ve hala da devam ediyor.
0: Ben seni tanıdığımda perküsyon olayını hatırlıyorum. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda bir yere gelmiştik.
1: Evet.
0: O güzel dönemlerdi.
1: Tabii canım yani 93 falan olması lazım.
0: Ama sonra Ali Mazır'ına girdin hatırlıyorum. Şarkılar zaten yazıyordun. Her daim yazıyorsun. Şu anda yazdığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama o dönemi de hatırlıyorum. O sahnenin şeyini tozunu önceden almak çok işe yarıyor sonrasında. Solist olarak sahne aldığımızda benim çok işime yaradı back vokal hayatım. Hazır konuştuk buraya kadar. Şu yolcu şarkısını bir hatırlasak mı acaba?
1: Tabii.
0: Ben back vokal yapacağım. Hazırım.
1: Teşekkür ederim.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi yani, dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskiler derdi zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın burnuna böyle daha bir koku geldi. Tanıdık bir koku.
0: Ya değil mi?
1: Güzel bir çiçek kokusu.
0: Gençliğini hatırlatıyor.
1: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene, 30 sene eve. Bu şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
0: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar.

0: Çok güzel şarkı. Gerçekten çok iyi. Vokal yapmamak için kendimi zor tuttum. Çok yakışıyor, vokal de yakışıyor.
1: Evet evet. Bu şey yapıldı, bir hücum kayıt dediğimiz şekilde yapıldı bu parça.
2: Çok değerli bir müziz İsmail Soyberk.
0: Evet. İsmail Soyberk.
2: Allah rahmet eylesin. Erdem Sökmen.
0: Erdem abi, evet. Şahane canavar devam yola.
2: Eyüp Amiş, Erdem Eyüp abi. Erdem Sökmen. Bu vay şekilde evet bu, o zaman böyle bu şekilde girildi kayda, yani böyle hissederek, yani hani tam böyle içine girmek istedik şarkı tabii, çünkü tabii. Akustik bir şarkı ağırlıklı, o yüzden de hep böyle vokalleri çalıştırıyor, hep müzik istiyor yani, evet, yani istiyor. Üstlerine kadar koyarsak koyabiliyoruz yani,
0: ama o sıcaklık başka bir şey oluyor ya, onun sıcaklığı bambaşka, bütün o enerji enstrümanlar çalıp üzerine solistin içinde artık sözlerle ve melodilerle yüzmesi olayı.
1: Çok çok yani hakikaten başka. Farklı oluyor. Şey oluyor, şarkının daha çok özüne inebiliyorsun. Şöyle bir durum var, hatta hani normalde aslında aranjörler ya da işte söz yazarları bir kampa girmek gerekiyor aslında da. Evet. Bizim evet o 90'larda çok hızlıydı her şey. Biz bir günde giriyorduk böyle.
0: Bir ikinde vardı.
1: Normalde bir hafta, o iki hafta böyle aslında sanatçıların bir arada kalması lazım aslında. Yani bir şarkıyı ortaya çıkartmak istiyorlarsa.
0: Etikliyor evet.
1: Evet zaman ama öyle bir hızlandı ki artık kimse zaman pek fazla ayıramıyor.
0: Birbiriyle bir araya gelemiyor değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Düşmeye vakit bulamıyor.
1: Gerçekten
0: vallahi öyle. Ben de Zeynep'le karşılaşıyoruz Talih'le. Haftada bir sefer. İşimiz gereği yani aynı şirkette çalıştığımız için plakçı olarak. Çok tatlı o da aynı şekilde ama ne güzel yakışmış. Yani besteyle sözün uyumu olayı çok. Ben her iki tarafla çalıştığım için yani şiir sözü oturup beste çevirme olayı, besteyi
1: çok...
0: yazıldığı zamanla üzerine söz çalışma olayı da başka bir kafa yani.
2: Ya inanılmaz ya. İçine prosedüze giriyor. Bir sürü şey giriyor.
0: Tabii.
2: Ama Zeynep Talu yani şimdi...
0: Bilmez mi artık? İşin
2: başka
0: ustağını,
2: bir
0: tabii, tabii.
2: Seviye yani gerçekten. O yani çok duygusal ve çok şey bir derin bir insan. O yüzden hani şair diyeyim. Yani hem şair bence.
0: O dönem
2: yani.
0: Tabii o daha şiirsel bir yapı vardı bizim 90'larda. Tabii, o söz yazarlarında yani. O yapı vardı. Çok beğendim. Söz yazarları var o dönemde. Ara ara da söz ediyoruz, mutlaka bahsediyoruz. Şimdi sen de biz oturup baş başa kaldığımızda tabii ki insanlar bunu bir kısmını bilebilirler. Ama ben de tabii ki son 3-5 senedir daha beraber daha sık zaman geçirdik. Ben gelip gittim. İlk defa evine girip çıktım ama çok değişik yönlerim var. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Ben biliyorum, benim için çok heyecan verici. Mesela mizahi yönüm var. Bunu çok az insan biliyor. Benim de başıma şöyle bir şey geldi geçen zaman içerisinde. Bazı programlarda müzikten bahsettiğimiz ciddi şeyler konuştuğumuz zaman böyle insan böyle bir ciddi yüz bir takınıyor. Öyle zannedebiliyorlar. Tabii ki o haldeyken öyle oluyor ama normal halimizde mesela senin hikayelerin var. Küçük küçük hikayelerin var. Ben onlara çok bayılıyorum. Tabii bazıları var. Bir tanesi Ali Güven İzlanda'da hatırlıyorum. Evet. Seyrettim onu. Evet. Ali Güven New York'ta var.
1: Evet. İkisi, orada bıraktık.
0: Öyle mi?
1: Orada bıraktık.
0: Devamı gelsin.
1: Devamı işte bakalım yani olabilir.
0: Uygun bir durum olursa diyorsun.
1: Ya ben seviyorum çünkü çocukluğumdan.
0: Biliyorum hikayeci değil mi?
1: Aynen. Yani tiyatral şeyi de vardı benim. Evet. Bir de hep komedi üzerine.
0: Ya.
1: Yani yapı olarak da çok komik bir adam olduğum için yani. Çocukluğumdan beri insanları güldürmeyi de çok seviyorum.
0: Bir şarkı tarzım değil.
1: Tarzım değil mi? Tamam.
0: Yapalım mı?
1: Yapalım.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Çürüm Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet. Evet.
1: O çok, ya doğrusu albümün içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş,
1: şeyler.
0: Gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum ya. Bir bütünlük, evet, evet. Bütünlüğü seviyorum. Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela gün çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. 3 tane, 4 tane hikaye anlatıyor. Yani sinema filmleri vardır ya. 3 hikaye birden, 4 hikaye birden filmde. Yeni şarkılarda...
1: Tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim, evet, tek bir film gibi gelmiyor. Başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani 3-4 bölüm ayrı ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani gül gibi geçirip gidiyor herhalde, öyle bir şey mi yani?
1: Dedim ya programın en başında insan yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem, otursak çay kahve içsek, ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor. Buldum bir yerden. 50, 60, ama 70. Daha çok sevdiğim tarih.
0: İnsanlar hani bir şey zannetiyor. Ding dong kapı çalıyor falan.
1: Hayır, abi. Bir sipariş geliyor. Yani seni takip ettiğin, evet. Özellikle takip ettiğin eski vintage, evet. Eşyalar, oyuncaklar.
0: İşte gelen şeyler de çok komik.
1: Tarif edemiyorum çünkü... sayın seyirciler, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın, bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
0: Her şey var.
1: Her şey var. İnanılmaz.
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
1: Evet, yaşa. Bahsettiğim işte bölge neresi diye.
0: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında

0: yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte, bak anlatıyorum yani.
1: Evinde o zamanki ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz
0: siren
1: şey vardı.
0: Deniz kornası.
1: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
0: Evet.
1: Çok meraklı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
0: Galiba onda da şey vardı.
1: Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım biliyor musun? Sağ olsun.
0: Evet, Özlem, anlatmıştım.
1: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
0: Koleksiyondu değil mi?
1: Evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra ve onu bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet. Onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
0: Tabii sünnettir.
1: Ömür boyu hatıra yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
0: Allah rahmet eylesin. Ya güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
1: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken ben ilk vokalistini yapmıştım 1992.
0: Evet, biliyorum.
1: 1,5-2 yıl benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler
0: tabii.
1: Buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
0: Mutlaka.
1: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
0: Tabii,
1: bizimle
0: tabii.
1: Eserleriyle birlikteler ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Müptelayım Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Müptelayım Sana'yı.

0: Onla Tunç çok yaşa. Harun Kolçak çok yaşa.
1: Büyük eserler.
0: Çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerini de Leyla Tuna yazmıştı. Hatırlıyorum Harun abinin ilk... Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya,
0: ne güzel zamanlar vallahi.
1: Yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı?
0: 91.
1: Değil mi?
0: İlk albüm olması lazım. Öyle ben 92'de lazım. Başladım sonra da.
1: Zaten yani şöyle, yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz ya, yani bir lale devriydi. Müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
0: Bizdence de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar.
1: Yol açtılar ya, tabii ki. Bu iş böyle ya. Yani.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, hepsi Barış Manço. Aynı şekilde. Çok ben yararlarını
1: yani
0: gördüm.
1: Söylediğin
0: çok,
1: isimler hepsi
0: çok
1: yani,
0: değerli.
1: Çok önemli ya.
0: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Turan müziği.
1: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir şarkı. Feyyaz. Bu gece.
0: Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyaz'cığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
1: Evet. Şahane buradan Feyyaz şarkılara. Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
0: İnanılmaz.
1: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut. Oo, benimle benimle oynaması işte. Evet. Var da var. İnanılmaz. Sevdik sevdalandık.
0: O oraya
1: tabii,
0: okudu, tabii.
1: Sensiz Sabah Olmuyor'dan tut. İşte yani çok şarkısı var.
0: Helal olsun. Helal olsun. Bu geceyi mi okuyoruz peki şimdi?
1: Bu gece okuyoruz. Ay. Evet.

0: Canlı performans
1: her
0: yapıyorsun.
1: Zaman.
0: Sahne de sahne devam takip ediyorum.
1: Evet.
0: Yani full sahnenin çok heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya da tabii ki sevgiler selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da. Aşkın
1: aynen
0: abi.
1: Öyle Aşkın abiye de bundan çok saygılarımız, sevgilerimiz.
0: Ne kadar büyük hitlere imza attı. Yani, İnanılmaz.
1: Şeyle zaten hani beraber yürüdük biz bir yollarda var. Ondan
0: devlerin
1: sonra
0: aşkı.
1: Demir attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı.
1: Onda devlerin yani, aşkı büyük olur var.
0: Var ya.
1: Yani sevda, sevdik sevda. Pardon Zeynep Tarıyorum'da o. Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz
0: imza attı.
1: İmzasını atan büyüklerimizden.
0: Hala
1: o da şairdir.
0: Yazıyor, tabii,
1: çok değerli bir abimiz. Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz her zaman. Mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani gerçekten. Evet. Muhteşemler.
0: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
1: Evet Adnan abimizin parçası.
0: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdiği çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
1: Evet.
0: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
1: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum.

0: Çok güzel bir şarkı ya. Adnan Ergin'in.
1: Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii canım.
1: Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel yani ya. İnanın. Ben çok beğenirim Adnan abi bestelerini. Adnan Ergin bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanın şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle, bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Gelirler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir ve onu biz, o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben hiç Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı, hiç denk gelmedi. Fesuman Allah'ı çok okudum. Ama Çöpçüleri ilk defa sen, yani ilk defa dinleyeceğim
2: ben
1: senden.
2: Ben çok seviyorum.
1: Evet, zaten ben de hani seviyorum şarkıyı canım. Hala radyolarda her yerde çalıyor.
2: Evet. Ya,
1: şahane bir şarkı.
2: Erkin Baba.
1: Erkin Baba.
2: Yani Anadolu rock'ın kralıdır. Hani Türkiye'de.
1: Müthiş bir.
2: Yani önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten. Tabii. Cem Karaca, İlmişler, Erkin işte, Koray, Barış abi.
1: Evet. Hepsi çok yaşlısınlar. Hani, ya,
2: çok şanssız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil.

0: helal. Muhteşem bir enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani bakışı baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı. Ama müziğinde öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok teşekkür sağ ol. Valla şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim yüzüm gülüyor zaten.
1: Ben de öyle, sen var, de, biliyorsun. De öyle.
0: Çok severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsunu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Evet, TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki güzel misafirlerimiz yine bugün stüdyomuzu doldurdunuz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız Türkü Deryası. Bugün yine birbirinden güzel eserlerle dolu çok kıymetli bir konuğu misafir edeceğiz. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim, saygıdeğer abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim, ben de sizleri alkışlıyorum. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Her zamanki gibi Hamdi'ye de anons etti ama ben de her zamanki gibi hazır ol şu andaki bizleri dinlemekte olan sizler ve ekran başındaki bizler dinlemekte olan seyircilerimize binlerce teşekkürler ediyorum. Hele ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Candan teşekkürler. Evet. Hemen konuğumuzu davet etmek istiyorum. Ne diyorum?
1: Çok kıymetli bir isim. Hakikaten halk müziğinin çok değerli bir ismi.
0: Halil.
1: Halil Altın Göz geliyor efendim. Kıymetli alkışlar.
0: Güzel bir alkışlarınız. Sağ olun.

0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına sağlık. Canım kardeş, sağ ağzına sağlık.
0: Sağ olun Selahattin abi. Çok teşekkürler.
2: Yüreğiniz zart görmesin.
1: Nereye götürdü Halil? Urfa'yı böyle adım adım gezdirdi değerli kardeşim. Ağzına tekrar
0: çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kıymetli sağ olun, sağ olun, var olun.
1: Evet, iyisin. Böyle çok klasik anlamda hemen söyleyeyim.
0: Şükür bundan daha iyi mi olunur? Sizin gibi kıymetli bir abimizin,
1: Allah razı olsun,
0: gibi çok sevdiğim bir kardeşimin arasında ve birbirinden kıymetli misafirlerimizin huzurunda TRT'de bizi izleyen...
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Seyircilerimizin huzurundayız. Bundan iyisi...
1: Evet.
0: Şu anda
1: yalnız bugün derler. Bir farklılık var.
0: Evet.
1: Bugün bir farklılık var. Bugün böyle ne derler hani enerji aldım falan var ya klasik böyle tangolaşmış bir ses. Bugün herkes kanı şirin insanlar bugün burada. Evet. Vallahi.
2: Hoş geldiniz tekrar. Hoş evet. Geldiniz sefalar getirdiniz.
1: Sağ ol canım benim.
0: Sağ olun Osman evet. Abime, onu topluluğuna, top müzik topluluğuna. Kemal Alataş Paşa'mızın vakfının öğrencilerine ve birbirinden kıymetli unuttuğum varsa bağışlasınlar. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Safa geldiniz efendim.
1: Evet. Sağ ol canım benim. Evet Hamdiyeciğim hemen.
2: Hemen esere devam edelim o zaman sohbetimize.
1: Evet.
2: Daha
1: hoş
2: sonra devam ederiz. Devam önce ederiz. Müzik diyelim o zaman. Evet. Ben de Neşet Ertaş Üstad'dan güzel bir eser seslendireceğim sizler için. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Cansın. Ağzına sağlık canım.
2: Harika.
0: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
0: Orkestramızın da ellerine kollarına sağlık.
1: Orkestrayı lütfen.
0: Evet, kıymetli şefimiz Selçuk Murat Kızıl Ateş yönetimindeki bu güzel orkestra için çok kuvvetli alkışlarınızı rica edelim. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Sazlar çok nazlıdır. Ben biliyorum. Böyle yani çok nazlıdır. Bir de alkışlarınızı alsam mümkün mü acaba? Çok teşekkürler.
0: Harikasınız.
1: Evet. Efendim ben hemen bir teşekkürümü iletmek istiyorum. Benim İlker kardeşimin sağ olsun misafirleri bizim de başımızdan gözümüzün üzerinde. Kendileri küçük ama kalpleri büyük. İnşallah gelecekte halk müziğini daha çok sevecekler. Vay senin Allah'ınıza kurban. Geldiğiniz yollara kurban. Evet Hayme Hatun İlkokulu'na binlerce teşekkürler ve ellerle candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizin gözlerinden tek tek öpüyorum canım benim.
0: Hoş ve geldiniz.
1: Hemen diyorum ki Bedirhan Kırmızı değil mi hoca? Allah rahmet eylesin diyoruz. Yeşil başlı telli turnağım şimdi bizim elden uçtu. Buyurun.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Cansınız. Çok teşekkürler.
1: Maşallah abim, ağzına sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
2: Yüreğe evet. Sağlık abicim. Çok iyi değil mi ya maşallah Selahattin abi?
1: Hem de ne maşallah 41 kere maşallah. Gümbür. Eyvallah.
2: Allah nazardan saklasın.
0: Sağ ol canım benim.
2: Bir nazar değmesin akışında Halil Altıngöz hocam için rica edeceğim.
0: Evet.
2: Selahattin abicim biliyorsun ben devlet korosundaki görevime hocam birazcık müsaadenizle evet. Urfa'dan bahsetmek istiyorum. Şanlıurfa'da başladım devlet korosundaki görevime ve Halil hocam da ilk ben sınava girdiğim zaman orada jüri üyesiydi. Yani beni devlet korosuna kabul eden üstadlardan birisiydi. Sağ olsunlar.
1: O onura sahip.
0: Ama ben orada hayır, telefon açtım dedim ki aman kardeşimi öyle ihmal etmeyesin ha dedim. Evet öyle bir şey
2: İyi yok. İyi ki varsın tabii. Abi vallahi tekrar teşekkür ediyorum. Halil hocam hakikaten hem sanatıyla hem karakteriyle bu sanat camiasının, halk müziği camiasının özellikle çok kıymetli bir ismi. İyi ki geldiniz hocam. Şeref duyuyorum
1: çok
2: sizi ağırladığımız
1: ederim.
2: İçin bugün burada.
1: Ben de şeref duydum burada olmaktan. İyi ki senin gibi bir isim o gün bu kulvara adım attı. İyi ki varsın. Çok çok seçkin bir icracısın.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Türk
2: halk
1: müziği bayan sesi olarak müthiş bir icracısın. Bunu da söylemek isterim.
2: Çok
1: ve kıymetli Selahattin Arfa abimiz de iyi ki var başımızdan eksik etmesin.
0: Allah razı olsun.
1: Ne
0: canımsın
1: güzel.
0: Benim.
1: Bu tını, bu ses halen böyle.
0: Allah'a çok şükürler olsun. Ben senin adına konuşayım.
1: Söyle
0: şimdi
1: abi.
0: Hocanın okuyacağı güzel bir türkü yine Urfa'dan. Ama ben inanıyorum hep beraber okuyacağız. Buyur kardeş
1: ben gözüm. Ben de içime öyle damladı.
2: Haydi bakalım. Alkışlarınız Halil Altıngöz için efendim.

0: Alkışlar. Değerli kardeşime.
1: Sağ olun.
2: Hocam sizi hiç oturtmuyoruz.
0: Olsun. Hemen gitme canım. Evet.
2: Dilerseniz birlikte bir eser seslendirelim.
1: Aa, ne güzel olur.
2: Şöyle üçümüzün harim bir hatırası olsun. Tamam, ben ortanıza geçeyim.
0: Peki.
2: Haydi evet. Bakalım. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğiz. Sizinle birlikte söyler miyiz?
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: İnanın bugün hoşsunuz. Ya öyle ki geldiniz ha. Baş tacısınız. Çok teşekkürler.
2: Abi, teşekkürler ediyoruz.
1: Bir soru sorayım böyle kalbi olarak. Tabii Hamdiye ile bu programı sunuyoruz. Nasıl? Yani yakıştık mı öyle diyelim ya.
2: Hem de nasıl ya.
1: Bak bu alkışa 3 günlük gelin yerinden kalkmaz ha.
0: Çok teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. Ne mutlu senin gibi
1: çok
0: bir üstadla aynı sahneyi, aynı programı paylaşmak. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Şimdi sıra bende herhalde.
1: Sıra sende, evet.
0: O zaman size şöyle yerlerinizi alayım efendim. Ben de son zamanlarda çok sağolunuz, çok sevilen bir eserle huzurlarınıza geleceğim efendim. Bergüzar diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Harikasın Hamdiyeciğim.
2: Vay ki vay.
0: Sağ olun.
2: Vay ki vay.
0: Ne mutlu beğendiyseniz.
2: Böyle güzel bir meyanlı türkünün içinde bir de uzun hava okumak. Her baba yiğidin kârı, her hanımefendinin kârı.
1: Vallahi abi benim işim zor, benim işim. İki tane bülbülün arasında.
2: Yo estağfurullah.
0: Estağfurullah. Ne mutlu sizin gibi değerli üstadlardan böyle ögü almak. Çok
2: evet,
0: sağ olun.
2: Evet. Hemen kendi ilime gidiyorum. Yani bu bugün böyle spontane oldu. Efendime söyleyeyim. Yani repertuar öyle gerekti. Diyoruz ki Malatyalı Fahri Kayan'dan, Malatya'dan. Bir oda yaptırdım hurma dalından. Evet. Evet.

0: Candan teşekkürler.
1: Bravo.
0: Sağ olun, var olun efendim.
1: Yüreğine sağlık abicim.
0: Evet, Halil Hoca da herhalde değil mi?
1: Evet, sen valla Atatürk'ü söyledin. Şimdi bir Urfalı olarak
2: hemen oradan,
1: hocamız da bir Urfa türküsü söyleyecek
2: hemen
1: galiba.
2: Hemen Malatya'dan aşağı. Urfa'nın girişi de Karaköprü'dür.
0: Öyle
2: mi? Evet. Orası da narıyla meşhurdur.
0: Hadi buyurun.
2: Karaköprü narlıktır.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Halil Altıngöz için efendim.

0: Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler.
1: Yüreğinize sağlık hocam. Hiç oturtmuyoruz sizi. Hiç oturtmuyoruz. Bir topla Eser'den seslendirelim. Selahattin abine seslendirelim. Mektebin bacaları mı diyelim?
0: Aa, güzel valla.
2: Yok ya, şey vardı. Ne diye, Kerkük'ten vardı.
1: He? Hangisiydi?
2: Hayır, rahat, müşteri veli nimetimiz ne olursa olacağız.
1: Evet, mektebin bacaları evet. Yapalım. Haydi bakalım. Ağzından öyle çıktı, öyle gelsin. Sen hatırlayamadığın
2: bugün
1: için hakkını kaybettin
2: var,
1: abi.
2: Okuldan çocuklarımız da var. Evet.
1: Evet. Hoş geldiniz minik halk müziği severler. İnşallah yetişkin olduğunuzda da halk müziği dinlersiniz, çalarsınız, söylersiniz.

0: Biz de sizler alkışlıyoruz. Can'dan teşekkürler. Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun.
0: Evet. Canlar.
2: Bu kadar mekteplinin içinde herhalde isabet oldu bu eser sözüyle söylememiz.
0: Mektepli bak. Delikanlara bak ya. Bir ayağa kalkın bakayım oğlum. Bir ayağa kalkın. Şu talebeler, küçükler bir ayağa kalkın bakayım. Vay sen Allah'ınıza kurban. Vay vay vay vay.

0: Güzel bir alkışlarınız.
1: Harikasınız. Maşallah, maşallah. İyi ki geldiniz. Evet. Efendim, buyurun. Sizleri o zaman yine yerinize alıp ben bir eser seslendireyim. Silifke'ye doğru gideceğiz. Açıl ey ömrümün varı diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz.
1: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık canım benim. Şimdi Can Kerkük'ten Can kardeşlere armağanımız olsun. Kahveciyem zarım yok. Ben ağlarım yarım yok. Yarım eller aldı. Vallahi sarhoşum haberim yok. Evet.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler.
2: Ne güzel türkü ya.
1: Aynen öyle.
0: Harikasınız. Aynen öyle. Abicim.
2: Ne güzel evet. Ses, ne güzel türkü.
0: Halil Hocam.
2: Benden mi sıra?
0: Şimdi sıra sizde. Evet. Tamam. Bizim için güzel bir eser söyleyeceksiniz ama ben diyorum ki öncesinde. Ha, spontane olacak ama. Beni kırmazsanız şöyle güzel bir aynı ayaktan.
2: Altınızı mı okuyalım mı?
0: Olur, yakışır o mı? Da olur. Ben bir uzun ama dilerseniz tamam. Dedim ama.
1: Allah Allah.
2: Altın kızma mülayim diyeyim. Ben Abdurrahman amcanın, merhumun bir kulağını çınlatalım.
0: Nur içinde yatsın efendim.
2: Bir dörtlük onu okuyup sonra buna
0: hadi
2: bağlarız.
0: Hadi bakalım, sağ olun.
2: Sevgili şefim, bir dörtlük altın uzma sonra buna bağlarız.

0: Bravo.
1: Canım benim, çok
0: harikasınız.
1: Teşekkürler.
0: Harikasınız Halil
1: Hocam. Teşekkürler. Var olasın. Çok teşekkürler. Çok
0: harikasınız. Yine oturtmayacağız sizi.
1: Gel kardeş, gel görsen.
0: Bugün
1: gel.
0: Yorduk sizi biraz evet. Galiba hocam ama. Evet. Vallahi zevkle, böyle kıymetli
2: zevkle,
0: bir ses
2: zevkle.
0: Bulmuşken söyleyelim istiyoruz, söyletelim istiyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ ol abi.
1: Şimdi yine beraber okuyacağımız güzel bir türkü.
2: Vay bak bak.
0: Gözleri Fettan Güzel
1: Gözleri
0: diyeceğiz.
1: Gözleri Fettan Güzel.
2: Hadi bakalım.
1: Ya.
0: Birlikte söyler miyiz? Haydi bakalım.
1: Mikrofonu tuttuğum zaman bilin ki bizden fazla siz şöhret olacaksınız, ona göre.

0: Brava.
1: Evet. Candan teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Evet.
0: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizler çok keyif aldık stüdyomuzda. Efendim sizler ekranlarınızın başında ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız mı? Harikasınız.
1: Aldınız mı?
2: Acaba.
0: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim veda sağ zamanı geldi
2: ben
0: maalesef. Çok çabuk aktı gitti.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet. Çok ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sizlere. Sağ
2: olun. Yapım ekibine, bütün saz sanatçısı arkadaşlara, Selahattin abime ve sevgili Hamdi'ye.
1: Sağ ol canım benim.
2: Çok var çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Evet. Sağ olun.
0: Var evet. Var. Bütün yayında yapımda emeği geçen bütün dostlara, arkadaşlarımıza, ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Son bir eserle veda ediyoruz. Katılımlarınızla. Dolana, Aydolana
2: buna
0: diyoruz.
2: Buna kasılırlar bence.
1: Ay.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Bir ses düştü bu topraklara. İnce, kırılgan ama bir o kadar narin. Bir kadın çıktı sahneye. Kelimeleri kalbine batıra batıra söyleyen. Aşk dedi, içimizi titretti. Ayrılık dedi, boğazımızı düğümledi. Umut dedi, hadi yeniden başladık. O sadece şarkıları söylemedi. Her notada biraz daha bize anlattı. Minik serçe dediler ona ama o koskoca yalnızlıkları kanadında taşıdı.
1: Müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız ve onun aslında bir bölüme sığmaz o güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz. Ama ben ona hep diyorum ki Sezen Aksu dediğimiz zaman duygularımızı bize şarkılarla anlatan kadın. Bazen konuşamıyoruz ama onun şarkısında öyle güzel hayat buluyoruz ki gerçekten Türkiye için en önemli bestecilerden, kadın seslerinden, söz yazarlarından bir tanesi. Efendim, dediğimiz gibi bu akşam Sezen'e yolculuk edeceğiz. Ve şimdi yolculuk ederken vazgeçmenin o güzel halini de kıymetli orkestramız ve sevgili Ahmet Baran'dan dinleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönüllerinize sağlık. O kadar güzel icra edilince gerçekten eminim ekran başındaki dostlarımız da sizlerle birlikte söylemiştir diye düşünüyorum. Ve Sezen Aksu'yu diyorum ya, anlatmaya ne programlar sığar ne repertuarlar biter. Denizli'de başlayan yolculuğu ve azimle her seferinde müziğe geri dönmesi, aslında tamamen başka yerlere doğru savrulan hayatı ama sonrasında da Türkiye'nin kazandığı o minik dev kadın Sezen Aksu. Çok şanslıyım ki onunla çok güzel vakitler geçirdim. Hangimizin hayatında eşlik etmediği bir anımız vardır ki?
1: Bence yoktur.

0: ve iyi ki de yoktur. Öylesine derin, öylesine kadim, öylesine derinlikli bir müziğin, sözlerin bize anlatıcısı olmuş ki ne şanslıyız biz de. Evet. Her tarzda, her ama bir de tabii ki az önce Burç Bey'le de onu konuşuyorduk. Birlikte çalıştığı müzisyenler de onun kalibresinde evet. o kadar Türk pop müziğini başka bir yere taşımış ki evet. hala biz onların eserlerini, aranjelerini zevkle, şevkle çalmaya, yine bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam ediyoruz.
1: Gerçekten özel yaratılmış insanlardan bir tanesi Sezen Aksu ve eminim şimdi söyleyeceğim eserde de ekran başı bana eşlik edecek ve sizlerin o güzel eşlikleriyle diyeceğiz ki adı bende saklı.

0: Evet,
1: gönlüne sağlık.
0: Sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekran başında bizleri dinleyen dostlarımız da şöyle benimle birlikte minik minik eşlik etmişlerdir.
1: Bence minik minik değil, gerçekten candan ciğerden eşlikler gelmiş olabilir. Bizim için çok kıymetli o eşlikler. Bu bölümün devamında da sizlere de bir hayli görev düşüyor tabii ki. Şimdi sırada

0: Gidemem diyor ama nasıl bir gidememek o acaba? Biraz bahseder misin?
1: Aşkın her türlü halini o kadar güzel anlatıyor ki sevgili Sezen Aksu. Biz de yaşamamız gerekmiyor. Bir film sahnesi gibi o anı bize izlettiriyor. Biz de o şarkıların içine giriyoruz. Ve hayatımızda gidememi belki bir sevgiliye, belki bir çocuğa, belki bir anneye, belki çok sevdiğimiz arkadaşımıza söylüyoruz. O yüzden gelin sizler şu kalbinizin içinde kime gidemem diyorsanız ona söyleyin. Hadi o zaman hep birlikte söyleyelim gidememi.

0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. O nasıl bir gidememek yine?
1: Çok teşekkür
0: yine?
1: Ederim. Vallahi böyle şahane orkestra olursa ben de söylemeye çalışıyorum gerçekten. Yani yanlarında. Sevgili Burç'cum çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarımız. Gerçekten her hafta hep söylediğim gibi titizlikle hazırlanıp sizlerin önüne çıkıyoruz. Ve Sezen Hanım'la ilgili önemli bir dipnot, aslında birlikte de çok konuşmuştuk. Rüştü Şarda ilk hocası.
0: Evet.
1: Ve 17 yaşında bir İzmir'de dersler almaya başlıyor. Fakat Rüştü Hoca diyor ki ona, hem edebiyat dersi hem de müzik dersi almaya başlıyor. Rüştü Şarda diyor ki, adın ne kızım diyor, Sezen diyor. Sonra o S'leri düzeltmeye çalışıyor sürekli. Ve gerçekten hayatında Türk müziği çok önemli bir yerde. Bir akşam da oturduğumuzda bana öyle güzel eserler söyledi ki böyle ben de kala kaldım. Müthiş bir repertuar var. Zaten her dilde her şarkıyı seviyor. Aynen şunu hep söylüyor. Biraz önce söyledik ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Hep dediği şu, eğer siz onu hissetmiyorsanız karşı hiç hissetmez ve rol yaptığınızı o kadar iyi anlar ki onu da ayırır, kenara koyar.
0: Biz ne onsuz aşık olabildik ne ayrılık acısı çekebildik. Gerçekten öyle bir figür. Her şarkısında böyle ruh fotoğrafımızı, gönül röntgenimizi çekip adeta önümüze koydu. İçimizde evet. Ne var, dışımızda ne var, onun şarkılarında bunu anladık. Şimdi eğer müzik yolcuları ekran başında şöyle hafif hafif yerlerinden bir kımıldadıysa, biz o milyonlara mal olmuş Sezen Aksu eserlerinin nakaratlarını sevgili orkestra arkadaşlarımızla birlikte çalacağız. Ve ikinci dönüşteki tekrarlarını da ekran başındaki müzik yolcularından dileyeceğiz. Dostlarımız buyursunlar. Birler bizde, ikiler sizde efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık.
2: Geçecizade'nin sunduğu program devam edecek.
3: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede, reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
2: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.
0: Biliyorum ve diliyorum ki ekran başındaki sevgili dinleyenlerimiz de bugün bu muhteşem kadının hislerini bir kez daha

0: gönüllerine nakşetti. Az önce çalarken şunu düşündüm. Yani bir müzisyenin, bir bestekarın ya da bir icracının, yorumcunun kaç tane hiti olabilir diye.
1: Değil mi?
0: Kafamdan böyle bir kendimce bir istatistik kurdum ama hemen hemen her şarkısı hit olması da başka bir duyuş, başka bir ilahi hatla kurduğu bağlantının da bize bir göstergesi olsa gerek.
1: 1990 yılında harika bir albüm yapmış ve albümde şimdi okuyacağım eser var. Ve bu eserle de gerçekten rekora koşmuş bir albüm, her albümünde olduğu gibi. Yine ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin şöyle yüreklerini titretecek ve derinden bir ah çektirecek bir eser. Kavaklar diyeceğiz efendim.

0: Ah, sadece kavaklar değil bence. Bizleri dinleyen, izleyen sevgili dostlarımız da ekran başında derin bir ah çektiler. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de güzel eşliklerinize sağlık.
0: Hayat herkese bir bahar için bir şans veriyor diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Yeter ki kalbinizi açmayı ve gelen mesajlara açık olmayı bence bilmek, tanımak lazım. Tabii ikinci bahar deyince de gerçekten ikinci bahar ismiyle de özdeşleşen harika bir dizi filme şahitlik etti. Çok kıymetli Sultanımız Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı harika bir diziye de adını vermiş oldu. Sultanımızın bizi izlediğini biliyorum. Kendisine de buradan bir selam göndererek sevgili
1: selam
0: dostlarımızın
1: iletelim lütfen.
0: Ekran başındaki kıymetli müzik yolcularında eşlikleriyle ikinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, oluver şimdi desek. Şöyle bir cello taksimiyle Hicaz makamının o duygusuna doğru geçsek, sonrasında neler olacağımızı hep beraber keşfetsek harika olur değil mi dostlar?
1: O zaman sahne sizin. Buyurun.
0: Buyurunuz efendim.

Evet, ikinci bahar sanıyorum ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizle daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Diyoruz ya işte aşk eşittir Sezen Aksu, ayrılık, umut, hayal, özlemek hepsi Sezen Aksu'ya çıkıyor. Ama öyle güzel bir şarkı sözü yazmış ki, diyor ki ne seninle ne sensiz, ne ayrı ne yan yana. Sonra diyor ki her şey bir anda anlamsız gelecek ve işte biz o gün tükeneceğiz. Sanıyorum benim kalbimde yaşattığı duyguları sizler de yaşıyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok. Hadi buyurun okuyalım bu güzel şarkıyı.

0: Aman Allah'ım, hakikaten bitmesin, tükenmesin bu sevda, bu gayret, bu gönüllerde o bahar dalları gibi açan çiçekler. İyi ki müzik var, iyi ki bu duygular var, iyi ki böyle yorumcular, böyle besteciler, böyle müzisyenler var.
1: Sezen Aksu'nun hayatına doğru, onun bize anlattığı o güzel aşk şarkılarına doğru yolculuk etti. Sizler de bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Ve şimdi de diyeceğiz ki...
0: Değer mi hiç? Üzülmeye, ağlamaya, dertlenmeye değer
1: değmez.
0: Hiç? Gerçekten değmez. Gamı, tasayı eskiciye satın. Müzik yolcularıyla bizimle kalın. Buyurun dostlar.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
2: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.

0: Ferit Temizlik Ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Bugün burada sizi gördüğüm için gerçekten onur duyuyorum. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sadece onu
1: Ben de
0: söylemek
1: çok mutlu
0: isterim.
1: oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kimura Reyhan benimle. Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür
2: Özleştik.
0: ederim. Aynen öyle. Çok güzel
2: Çok
0: gözüküyorsun.
2: teşekkür ederim. O senin güzelliğin.
0: Sesinle de bizi büyüleyeceğine eminim.
2: İnşallah bakalım. Bugün biraz hastayız ama.
0: Bir şey olmaz.
2: Nazar diyoruz.
0: Gayet güzel bir resim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ahmet Bey, size böyle sorularımla yavaş yavaş başlamak istiyorum. Merak ettiğim şeyler var. Bağlamayla ilk tanıştığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Bize de bir anlatır mısınız?
1: Evet, yani 6 yaşlarıma denk geliyor. Zaten 9-10 yaşlarında konservatuara başladım. Müzik dükkanımıza çok ünlü bağlama sanatçıları gelirdi. O zaman Orhan abi gibi, Yencebay gibi, Arif Sağ gibi. Zaman zaman Neşet Ertaş gibi. Onların yanında zaten küçüktüm. Beni işte bakkala bir şey almaya gönderirlerdi. Sonra gelirdim, küçük bir cüra vardı. Onu verirlerdi, çalardım. Sonra işte konservatuar, 79'da konservatuara girdim. Bir 11 sene eğitim aldım. Zaten 79'da konservatuara gittikten sonra birkaç sene sonra her konservatuarlı kişide olduğu gibi siz de piyasa müziğiyle tanışıyorsunuz. Biraz da
0: Kesinlikle.
1: kendinizi piyasada buluyorsunuz. Yani böyle 6 yaşında tanıştım diyebilirim.
0: Babanızın bir...
1: Evet, babam eski bir halk ozanıydı o zaman. O zaman tabii halk ozanları çok revaçtaydı. Aşk Mahzuni Şerif gibi.
0: Tabii.
1: Onlar da mesela dükkanımıza gelip derlerdi. Babam Ozan İsa Koç. O zaman 45'lik plakları vardı. O döneme göre çok popüler sevilen bir sanatçıydı. O şekilde başladım diyebilirim.
0: Çok filmekli isimler de saydınız. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ölenlere Allah'tan rahmetli olayım. Peki, bağlamayı ilk çaldığınızdaki heyecan hala sizde devam ediyor mu? Yoksa artık böyle oturdu mu?
1: Ya şöyle, siz daha çok işler yaptıkça aslında daha çok heyecan duyuyorsunuz. Bir de benim albüm çalışmalarım hep proje bazlıdır. Yani baktığınız zaman mesela ilk yaptığım işte 94'teki Yedi Karanfil albümün bir arayışın, bir heyecanın ürünüdür. Yedi Karanfil 3. Sonrasında yine kendi enstrümantal albümlerim. Daha sonra bu işi değiştir, bağlamayla daha farklı müzikler nasıl çalarım, dünya müziklerini çalabilir miyim diyorsunuz ya, onların hepsi aslında birer heyecanın ürünü.
0: Kesinlikle.
1: İnanın, yani çıkıp çaldığım zaman bir heyecan duymuyorum. Ama içimde enstrüman aldığım zaman farklı bir heyecan oluşuyor. Zaten o heyecan oluşmadığı zaman
0: Bir
1: bu işten
0: faydası.
1: zevk almıyorsunuz demektir. Ya da hissetmiyorsunuz demektir. Orhan abimi Gencebay'ın sağ olsun, biz çok beraber bir yere gelip çalarız ofisinde. O hep şey der. Yani şurayla şurayı birleştirdiği zaman, yani teknik ve duygu. İşte o duygunun bir eseri heyecanlanmak. Küçükken çok heyecanlanmıyordum da şimdi zaman geçtikçe o heyecanı daha çok duymaya
0: Değil
1: başladım.
0: mi? Böyle söylüyorsunuz. Peki bağlama sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya şimdi bütün günüm bağlamayla geçiyor. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda hem aranjörüm hem bağlama sanatçısıyım. 33 yıldır her zaman zaten prova yapıyorsunuz. Yani her gün yaptığınız provalar, konserler, stüdyo kayıtları, benim yönettiğim kendi albümler, yani başka sanatçılar yönettiğim. Bunları bir araya topladığınız zaman zaten bağlama elinizden düşmemiş oluyor. İşte buradaki kardeşlerim de öyle. Mesela her gün enstrüman çalışıyor musun diye sorduğun zaman zaten çalışıyorlar. Yani mecburen çalışmış oluyorlar. O da bir yandan tabii bizi diri tutuyor, şey tutuyor, dinç tutuyor. Yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. O yüzden bağlama benim için klasik bir şey var ya, bir yaşam biçimi diyelim.
0: Aslında

0: Yol arkadaşınız gibi doğmuş bir
1: Tabii her
0: enstrüman.
1: şeyim. Yani zaman zaman kimse olmadığı zaman evde elinize aldığınız zaman kimse yokken farklı şeyler paylaşıyorsunuz bağlamayla ya da enstrümanınızla.
0: Peki sizden böyle güzel bir eser duyabilir miyiz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Heyecanla da bekliyoruz.
1: Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim yıllarca çalıştığım bir sanatçı abim ve albümlerini yönettiğim Edip Akbayram'la 98 yılında bir çalışma yapmıştık ona. Ben aranjmanlarını yapmıştım. Oradan isterseniz dinamik böyle programa
0: Müthiş
1: hareketli
0: olur.
1: giriş yapalım.
0: Lütfen.
1: Otantik bir Karadeniz türküsü. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz. 1, 2, sol, 2, 3, devam.

0: Ellerinize
1: Bütün
0: sağlık.
1: sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bütün stüdyo olarak mest olduk
1: Ha, çok
0: Bertan
1: teşekkür ederim. Biraz evet Anadolu Rock tarzında
0: Bey.
1: yorumladım.
0: Müthiş. Müthişti. Ekranları başındaki izleyicilerimizin de aynı tipte bir olduğundan eminim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet, biraz size dönmek isterim. Müzikal olarak neler yapıyor ki şu anda?
2: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım. Olursa
0: Kendi
2: haber
0: kitabında
2: edeceğim.
0: yine akustik tarzında mı yoksa single gibi mi olacak?
2: Single gibi de olabilir, akustik de olabilir. Şu an tam kararlaştırmadık o yüzden.
0: Bence böyle tekli de sana
2: Değil mi?
0: yakışır diye
2: Tekli de.
0: düşünüyorum.
2: Zaten şu anda kariyerimin yönetiminde sanırım Karadeniz'den ilerleyeceğim.
0: Çok
2: Böyle
0: değil.
2: biraz pop gibi girdik piyasaya ama şu anda Karadeniz'e doğru
0: Ama senin
2: ilerliyorum.
0: başta tanıdığım video
2: Evet.
0: zaten Karadeniz parçası değil miydi?
2: Sevgili
0: Yanlış
2: Karadeniz.
0: hatırlamıyorum. Evet, çok da güzel okuyorsunuz. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
2: Bir ayrılamam yapabiliriz.
0: Tabii ki. Müthiş olur.
2: O
0: Müthiş
2: zaman
0: olur.
2: gelsin mi?
0: Gelsin.

0: Çok zor bir start olmasına rağmen.
1: 45'lerden 2000'li yılların kadar olan müzikte Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin değişimiyle ilgili neler düşündüğünü merak ediyorum.
2: Ya değişim kaçınılmaz biliyorsunuz. Zamanın gerisinde kalmıyorsunuz zaten. Şöyle değişim değil de gelişim diyebiliriz aslında bir anlamda.
1: Evet, daha...
2: Mesela ben şunu itiraf edeyim. Eski Türk halk müziği eserleri veya sanat müziği eserleri, büyük ustaların çaldığı Yorga Bacanoslar mesela biliyorsunuz gibi işte Haydar Tatlıyay gibi üstadların çaldığı ve icra ettiği Türk müziği, Türk sanat müziği bana göre kendi içinde çok daha tutarlı ve çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Daha duygulu olduğunu düşünüyorum, orijinaline uygun olduğunu. Bir de icra şekli çok önemli. Şimdi sanat müziğinin çok eski icralarına baktığınız zaman çalan müzik ustalarının, saz üstadlarının çok daha nezaketli, çok daha soylu, çok daha içten çaldıklarını görüyoruz. Peki aynı durum halk müziği için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani birbirini tekrarı olan şeylere düşmemeniz gerekiyor. Değişim dediğim gibi kaçınılmaz bir şey ama hangi anlamda değişim, gelişim? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Mesela bana göre şu an icra edilen halk müziği, ben koyu bir halk müziği sanatçısı değilim bu arada. Halk müziği enstrümanı çalan bir sanatçıyım. Yani çok aşırı bir halk müziği şeyim yok. Çalışmalarıma baktığınız zaman da daha modern halk müziği çalışmaları yaptığımı görürsünüz. Şu an icra eden Türk halk müziğinden çok mutlu olduğumu söyleyemem. Şeyler birbirine

0: karıştı. Kavramlar birbirine karıştı. Yani üzülerek söylüyorum ki bunu önemli topluluklarda da görüyorsunuz. Halk müziği bana göre kendi haliyle, otantik haliyle icra edildiği zaman çok daha anlamlı ve çok daha etkili. İşte o yüzden ki Neşet Ertaş gibi ustalar tek başına çıkıp söylediği zaman o havayı verdiği için bugün kendilerini hissettiriyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Peki sizce geleneksel soundla böyle harmanlanmamalı mı? Öyle diyebilir
0: Harmanlanmalı.
1: miyiz
0: Şimdi
1: acaba?
0: mesela bağlama bu konuda en büyük haksızlığa uğramış enstrümandır. Yıllarca bazı sansür kurulları bağlamayla işte bir bas gitarın, piyanonun, keyboardun yan yana gelmesini asla istemediler. Ne zaman? Bu benim, ben 68 doğumluyum. Mesela o zaman dinlediğiniz zaman salt halk müziği vardı. Halk müziğini koruma adına yapıyorlardı ama bir şekilde de gelişmesine izin vermiyorlardı. İşte o arada çok önemli müzisyenler ki mesela Gencebay bunun şeyini yapmıştır. Bir yanda da ben yıllarca çalıştım Zülfü Livaneli mesela o zaman bağlamayla farklı bir arayışlara girmişti. Böyle baktığınız zaman farklı geldi insanlara. Böyle bir altyapıyla, orkestrasyonla icra edilen bir bağlamalı solist olduğu bir şey dikkat çekti tabii. İletişim
1: Kesinlikle.
0: araçları tabii çok daha farklı. Ama tabii onu da yozlaştırmamak lazım. Yani hani Cem Karaca'nın bir şeyi var, kahrolsun yoz müzik diyor. Gerçekten de onun dozajını ayarlamak çok önemli. Yani ben mesela Paradox albümü yaptığım zaman, bağlamayla yabancı şarkıları çaldığım albümü yaptığım zaman aslında çok büyük risk alarak bu işi yaptım. Çünkü dalga da geçilebilirdi. Yani ya bu
1: Estağfurullah.
0: tut tabi olabilirdi. Çünkü bazıları hala bağlamanın kendine ait olduğunu sanan, bağlamayı icat ettiğini düşünen bir kitle var. Mesela albüm çıktığında onların yoğun eleştirisine maruz kaldım ama yargı organı, gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halk bu albümü sevdi. Bağlamanın icra şeklini sevdi. Dolayısıyla yani mesela o zaman şeyi çalmıştım, hatırlar mısınız? Mesela
1: Tabii
0: gibi,
1: ki.
0: Hotel California gibi. İlgi gördü. Demek ki böyle de bir ihtiyaç varmış. Yani dediğim gibi ben biraz daha kentli bir bağlama sanatçısıyım bu arada, onu söyleyeyim. Benim kafamdaki bu biraz daha farklı. Dolayısıyla yani söylediğim gibi tehlikeli bir sınır var. O sınırı korumanız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama onu aştığınız zaman doz oluyor. Ama dozunda yaptığınız zaman enstrümanı da şey yapmamış oluyorsunuz. Ne denir ona? Ya bağlama sadece şeyde kalmayı bizim geleneksel müziğe saygımız sonsuz.
1: Tabii ki. Hepimiz.
0: Ama sadece orada kalmayı hak etmiyor. Yani
1: Geliştirilmeli.
0: geliştirilmeli.
1: Maalesef.
0: Yani biz mesela işte kendi orkestramızda Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda bunun örneklerini yapıyoruz. Koskoca bir senfonik orkestra. Bağlama solist önüne çalıyorum. Zaman zaman konserler veriyoruz. Oluyor yani.
1: Biz de mutlaka bir gelmek isteriz.
0: Bekleriz. Atatürk
1: Çok
0: Kültür Merkezi'nde bizim
1: çok
0: sürekli
1: mutlu olurum.
0: konserimiz var. 2 haftada bir konserlerimiz oluyor, provalarımız da orada. 33 yıllık bir topluluk bu arada. Türkiye'nin gerçekten çok önemli müzisyenleri vardı. Mesela çoğu emekli oldu. İşte Asım Ekran gibi, Ercan Irmak gibi, ondan sonra Deniz Selman gibi. Şu anda da değerli müzisyenler var. Göksun Çavdar mesela. Yine değerli bir klarnet sanatçısı kardeşimiz. O da yaklaşık 25 yıldır bizimle birlikte. Önemli müzisyenlerin olduğu değerli bir topluluktu. Sevingül Bahadır vardı solistimiz. O da emekli oldu ama emekli olanların yerine başka arkadaşlar geliyor tabii. Güzel, kendi içinde tutarlı çizgisi olan bir topluluk. Bekleriz.
1: Biz de üstadlarımıza zaten saygılarımızı gönderelim. Mutlaka böyle gelip o meşkiyi görmek isteriz doğru
0: Bekleriz
1: düzgün.
0: tabii ki mutlulukla.
1: Peki 45'lerden, 90'lardan seni böyle çok sevdiğin şarkılar var mı? Arasını açıp dinler misin?
2: 45'lerden, 90'lardan.
1: Evet. Yani yıl olarak bazen ben de çok pek
2: Evet,
1: hatırlamıyorum o şeye çok hakim olabilmek için
2: evet.
1: ama böyle o şeyi sever misin? Oradaki tınıları, İşte ah nerede, vah neredeler var. Benim
2: Yeşilçam biraz.
1: evet.
2: Severiz tabii canım.
1: Peki hiç böyle yorumlamayı düşündün mü? Bence bir kere deneyebilirsin diye düşünüyorum ben.
2: Şu an mı deneyelim
1: Hayır, şu
2: yoksa
1: an değil.
2: genel anlamda? Evet, ama zaten şu anda gündemde olan şeyler bunlar, dijitalde.
1: Tabii.
2: Eski şarkılarımızı tekrardan.
1: Çok yakışacağını düşünüyorum sana. Az önceki Karadeniz İşte sound'una yaklaşıyorum dedin ya o şekilde şarkı çıkarıyorum. Ben arabeskin de sana çok
2: Çok
1: yakışacağını
2: teşekkür ederim. Bir yapay zeka olayı var şu anda gündemde.
1: Ya keşke
2: Eylül...
1: olmasaydı.
2: Eylül... Ne?
1: Keşke olmasaydı.
2: Değil mi? Evet. Eylülzede diye bir şarkı çıktı. O çok seviyorum. Onu denedim biraz ama o yıllara sanki benziyor şarkı.
0: Nesli
2: O
0: kimin?
2: şu... Efendim?
0: Nesli kimin?

0: Sesini bilmiyorum.
1: İşte
0: Ve
1: bazılarının bestecisi yok. Belli yok ki
0: evet,
1: yapay.
0: onu doğardı ama ismini unuttum
2: O
0: şu an.
2: şarkının yalan olmasın. Hani yanlış bir şey yapmayalım.
0: Evet,
2: Ha,
0: evet.
2: bestecisi var diye biliyorum.
0: Evet.
2: Daha sonra vokali de şey yok dendi, var dendi. Kesin bilmiyorum, açıklamaya hakim değiliz ama çok güzel besteciler şeyler öyle dinletiyor. Ama daha gerçek şeyler bana
0: Kesinlikle.
2: daha samimi geliyor, nacizane. Evet, bugün çok sevdiğimiz bir ustamızı ağırlıyoruz.
0: Evet.
2: Sizden böyle bir eser daha duyup bir mest olmak yine çok
1: Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım. İki eseri birbirine bağlayıp çalayım. Bir tanesini böyle kısaca yalnız başıma çalayım. Hatırlarsanız hani bağlamanın ulusaldan evrensele yolculuğundan bahsettik ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 97 yılında biz bir Eurovizyon'a katılmıştık. Ben Şebnem Paker'le katılmıştım. Dinle diye bir eser vardı. Mesela o yarışma, Eurovizyon yarışması benim için büyük bir mihenk taşı oldu. Çünkü orada gördüm ki yabancı müzik dinleyicileri bağlamayı sahiplendiler. Çünkü
2: sevdiler.
1: bizim o zaman Türkiye'nin siyasi olarak da dünya ile arasının en açık olduğu dönemde bile biz üçüncü olduk, hatırlıyorsanız.
2: Değil mi?
1: Öyle kısa bir onu
2: Yani
1: hatırlatayım.
2: benim yaşım çok, şarkıya çok hakimim ve çok severim. Ama tam öyle bizden zaman hatırlamasam da şimdi
1: Tabii.
2: böyle bizlere hatırlatırsan
1: Bu
2: çok mutlu
1: arada
2: olurum.
1: tabii ki bu arada bana göre mesela en iyi Eurovision şarkılarını, yani ben çaldığım için söylemiyorum, biz yaptığımız için söylemiyorum. Bir kere sözlerin Türkçe olması önemli. Bizden, Anadolu'dan, bizim kültürümüzden motifler taşıması önemli. İşte ben vardım, Ercan Irmak vardı, Eylem Pelik vardı. Güzel bir ekiptik ve sevgili Şebnem Paker. Şöyle hatırlarsanız bağlamayla başlıyordu.

0: Öyle bir şeydi.
1: Tam kapsayıda gidiyorduk biz yalnız.
0: Kısaca bir hatırlatmak istedim.
2: Çok sevindim.
0: Şimdi yine az önce bahsettim, benim de yıllarca çalıştım. Bu arada ben 15 yaşında kendisinin yanında çalışmaya başladım, Edip Akbayram Dostlar Orkestrası'nda. Ondan sonra 98 yılında bir Best of albüm yapmıştım. Orada Hasretinde Yandı Gönlüm, Hasretinde Yandı Gönlüm şarkısı var. Yalçın Turay'a ait söz müzik. Ama kısaca bir şey söylemek isterim. O eser aslında 70'li, 60'lı, 70'li yılların Türk filmlerinde çok vardı. Güzel sesli bir bayan okurdu. Böyle çok dertli sesli bir bayan. Hasretin Yandı Gönlümü halk müziğinin alışılmış icrasının dışında. Bu bayan hanımefendinin ismi Seha Okuş'tu. Hem ona bir saygı duruşu olsun, hem de o eseri icra edelim. Hasretin Yandı Gönlüm.
1: Çok da sevdiğimiz bir Türk müziğidir.
0: Son 2, 3, 4.

0: Sizinize
1: Evet.
0: yüreğinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Ben biz
0: Güzel
1: öyle
0: yürüdünüz.
1: entegre olamadım.
0: Çok çok güzel
1: Duramadım.
0: türemiş.
1: Kusura bakmayın. Sen
0: Yok
1: benim de çok
0: estağfurullah. Çok güzel.
1: sevdiğim
0: Çok
1: için.
0: çok güzel.
1: Güzel çalındı, söylendi.
2: Evet değerli orkestra arkadaşlarımıza da buradan
0: Çok
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ediyoruz.
0: ediyoruz. Evet,
2: Gerçekten.
0: gerçekten müthiş bir şekilde geçiyor. Çok akıcı oluyor program benim için şu an.
1: Süper. 45'ler müziğinde böyle en sevdiğiniz usta, en sevdiğiniz şarkı nedir acaba?
2: Ya şimdi ben çok eskiyi hatırlayamıyorum ama mesela Haydar Tatlıyay Türk sanat müziğinde çok önemli bir üstattır. Yorgo Bacanoz öyledir. Ama ben daha çok mesela 60'lardan 70'lerden sonraki özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır. 70'lerde bu ülkede çok güzel şeyler yapıldı. Örnek vermek gerekirse biz geçen yıl bir albüm yayınladık. Plak olarak da yayınlandı. Sevgili yine benim bağlama çalan değerli bir virtüöz arkadaşım birlikte çok çalıştık Çetin Akdeniz'le. Mesela onunla şeyler yaptık. Türk müziğinde, Türk filmlerinde kullanılan müzikler. Hatırlarsınız mesela. Vardır
0: Hatırlamıyorum.
2: ya mesela bunlar. Ondan sonra mesela bunlar hep o zamanın filmlerde kullanılan halk müzikleri. O da rahmetli oldu sevgili Zafer Dilek. Mekanı cennet olsun. 70'ler bana göre Türkiye'de en iyi müziklerin yapıldığı dönemdir. 80'ler dünyadaki yankısıyla beraber Türkiye'de de farklı bir kategorinin oluştuğu şeydir. Ama 90'lar iyi mi güzel mi anlayamadım ya. Benim
1: Gerçekten mi?
2: mesela 90'lar benim o zaman ben çok albümlere icracı olarak eşlik ediyordum. İşte Nazan Öncel'ler, Tarkanlar, pek çok sanatçıyla çalıştım. Şimdi düşünüyorum, hani herkes diyor, aa 90'lar çok, ya 90'lardan emin değil. Bak,
0: Çok mu değişti sizce?
2: ya 90'lar artık biraz böyle elektronik müziğin daha çok ilgi gördüğü, oraya doğru gittiği bir dönemdi.
0: Siz özünüzdeki tarafı daha mı çok böyle
2: Ya
0: benim
2: şey
0: gibi
2: var,
0: biliyorsunuz aslında?
2: 90'larda aslında artık daha çok müzisyenlerin eşlik ettiği bir dönem değil albümlere. Daha çok makinaların biliyorsunuz farklı sound'ların oluştuğu bir dönem. O şekilde çalışmalar yapıldı. Ama ben mesela o dönemde, ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 90 yılında Ahmet Kaya'nın bir albümünü yönettim. Hep sonradan işte Sevgi Duvar albümü. Mesela orada bile 90 yılında ben o zaman 22 yaşındayım. Ahmet Kaya işi bana teslim etmiş. Orada bile canlı davul, canlı bas, klavye, bir haylılar. Devlet Opera Balesi'nden vokalistler getirmişim. 15 tane Devlet Senfoni Orkestrası'na yaylı çalgılar getirmişim. Baktığım zaman aslında bir direniş benimki, bir karşı duruş. Ama bugün dinlediğim zaman iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çünkü ben 90'ların
0: Çok da
2: sound'unu, pop
0: kaptırıyorum.
2: sound'unu çok da fazla beğenmiyorum. Ama yine Sezen Aksu'nun çok güzel yaptığı şeyler var 90'larda mesela. Neden? Çünkü oradaki arkasında çalıştığı aranjörler de sevgili Atilla Özdemir oldu mesela. Önemli bir aranjördür biliyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Onun verdiği havayı görmeniz mümkün. O yüzden ben 90'ları çok hani sevmem ama 80'ler müthiştir diyebilirim yani.
0: Peki oradan hangi usta böyle sizi başka diyenlere götürür?
2: Ya ben şimdi benim çok sevdiğim sound'unu, kişiliğini, her şeyini örnek aldığım bir usta bir sanatçı var. Geçen 20 gün önce kaybettik. Chris Rea, İngiliz rock sanatçısı. Slide gitar ustası. Mesela ben onu çok severim. En çok da ikinci sırada yerli sanatçı olarak Barış Manço'yu çok severdim. Sonra bir gün tesadüf aradı beni. Tek çalışmadığım sanatçıydı diyebilirim o zaman. Mançoloji albümünde mesela ben çaldım o zaman birlikte olduk 6 şarkıda. Çok da güzel muhabbetimiz oldu. Bana göre tartışılmaz Türk yani yerli sanatçı Barış Manço'dur. Ama dünya müziğinde de Chris Rea'dır. Yani ikisi benim için özel.
0: Varlığında da değerini bilebildiğimiz için gerçekten

0: Büyük mutluluk duyuyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü böyle büyük ustaların sonradan değerinin bilinmesi, eserlerinin sonradan gün yüzüne çıkması benim çok üzüldüğüm bir şey. O yüzden saygıyla, rahmetle
1: Amin. Ama
0: anmalı.
1: Barış Manço her zaman karşılık görmüştür.
0: Evet, işte o yüzden
1: Evet,
0: diyorum
1: yani
0: hani
1: çok
0: iyi ki
1: güzel.
0: varlığında takdir gördü.
1: Kesinlikle ben tanıyınca kendisini tamam dedim. Yani
0: Hiç
1: demek
0: bilmeden.
1: her şey doğruymuş yani. Barış Manço müziğindeki her şey doğruymuş. Samimiymiş.
0: Hiç. Ve Eze, hangi şarkıyı söyleyecektin? Biraz hareketlenelim ya. Sen böyle bizi
1: Evet.
0: birazcık hareketlendir, o
1: Evet.
0: hüznümüzü al.
1: Birazcık
0: Lütfen.
1: yükselelim. Bir çay elinden öte yapalım
0: Hadi
1: mı?
0: yapalım. Ben de eşlik edeyim.
1: Evet, beraber söyleyelim.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Müthiş oldu gerçekten.
3: Süper. Karadeniz.
4: Genç müzisyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani başlarken nelere dikkat edilmeli? Yolda devam ederken neler korunmalı? Biraz sizden bunun öğütlerini dinlemek istiyorum.
3: Tabii öncelikle kendileri olmaları gerekir. Kendilerine göre bir stil, tarz yaratmaları gerekir. Biz de çok büyük ustaları dinleyerek başladık. Tabii onların çaldıklarını çalmaya çalıştık. Hangi pozisyondan çalmış, hangi şeyden ama onları çok araştırdık. Ama sonrasında tabii kendinize bir çizgi oluşturmanız gerekiyor. En önemlisi de kendinize bir tarz oluşturmanız gerekiyor. Farklı bir yerde konmanız gerek. Kendinizi farklı bir yerde konumlandırmanız. Onun için de öncelikle çok çalışmak gerekiyor tabii ki. Çok müzik dinlemek gerekiyor ve çok araştırmak gerekiyor. Mesela Alın Tunç rahmetli çok şeydi. Hep okurdu mesela aralarda. Kayıt olmadığı zaman başka şeyler, dünya müziklerini okurdu. Araştırırdı. Dediğim gibi sadece belli bir tarza bağlı kalmamaları çok daha iyi olur.
4: Geniş.
3: Dünya müziği, evet dediğim gibi dünya müziği dinlemeleri gerekiyor. Sonra da onu harmanlayıp kendi müziğimizle nasıl eşleştirebiliriz onu düşünmek gerekiyor. Şimdi üzülerek görüyorum ki bazı şeyde mesela bazı enstrümanda herkes birbirinin aynı şeyi çalıyor enstrümanı. Yani gözünüzü kapattığında bu kim dediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Bu muydu? Aa yok o değilmiş öteki. O yüzden bence biraz farklılık iyidir. Bu farklılığı yaratmaları iyi olur. Ve müzik çok ciddiye gelen yani hatta hiç şakası yoktur müziğin. Ciddiye almaları gerekiyor. Çok ciddi bakmaları gerekiyor. Analiz etmeleri gerekiyor. Kendilerine farkında olması gerekiyor.
4: Bu güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için tüm samimiyetine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. İyi ki buradaydınız.
5: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen de bizi güzel ağırladığın için bu şekilde.
3: Çok teşekkür ederim.
5: Çok mutlu olduk.
4: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sizlere.
3: Evet, sağ ol.
4: Efendim, bugün yine müzik konuştu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa Kaydol'un birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. TRT Müzik ekranlarında akşam sefasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şefimiz Korhan Gülderen ve çok kıymetli Akşam Sefası Orkestrası için ve birbirinden değerli solist arkadaşlarım için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bugün müsaadenizle ilk eseri ben seslendireceğim. Muayyer makamında bir Selahattin Pınar şarkısı gelecek. Bakışı çağırır beni uzaktan. Akşam sefası güçlü alkışlarınızla başlıyor.

Çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir bestekar ve çok özel bir eseriydi gerçekten. Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Bir Nihavend şarkı, Saadettin Kaynak eseri gelecek. Ve alkışlarınızla Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum.

Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Var olun. Efendim. Evet. Efendim, şu anda Akşam Sefası'nın en sevdiğiniz bölümlerinden birisi var. Çok zarif bir hanımefendi gelecek. Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum. Piyano eşliğinde o güzel eseri seslendirecek. Boş Çerçeve diyecek efendim.

Sevgili Mehmet için kocaman bir alkış istiyoruz. Çok teşekkürler efendim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te. Başka.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökeni ne olursa olsun Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır.

0: Gönlünüze, ruhunuza, güzel sesinize sağlık hocam. Anlaşılan bugün yine dağlayacaksınız. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programı ile huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası, çok kıymetli hocam Erol Parlak'la beraber sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazırsanız eğer Aşk Gözünden programı başlıyor efendim.
1: Evet, kıymetli izleyicilerimize ben de merhaba demek istiyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere gönül kapılarını araladık. Birbirinden güzel eserler seçtik. Programımız yine son derece renkli. Bütün coğrafyamızın kültürü bizim kıymetlimiz zaten. Her birinin en özel, en güzel türkülerinden seçerek kendileriyle paylaşmaya gayret ediyoruz.
0: Hocam, sıradaki eser Aşık Mahsuni Şerif'in Bitmez Tükenmez Geceler,
1: evet,
0: türküsü. Belki bir şeyler söylemek istersiniz.
1: Yani Aşık Mahsuni Şerif yüzyılımızın ozanlarından, başta gelenlerinden çok kıymetli bir gönül mirası bize bıraktı. İşte biz de onların yüzü suyu hürmetine böyle çalıp söyleyerek devam ediyoruz hep beraber. Belki Aşık Mahsuni Şerif ile ilgili, ozanımızla ilgili birkaç cümle yararlı olacaktır. Onun asıl ismi Şerif Cırık. Mahsuni Mahlası ve zaman zaman Mahsuni Şerif olarak da kullanıyor. 1939'da Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geliyor. Saza söze başlamasının vesilesi amcası oluyor. Tabii ilerleyen zamanlarda Aşık Mahsuni Anadolu'da bir hem çok hızlı, çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde efsane oldu. Eserleri her yere ulaştı, plakları. Çok sayıda plak üretti, sonra kaset üretti, sonrasında da CD dönemi, hepsinde üretimleri oldu. Kendisiyle ilgili 8 tane kitap bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından hakkında çekilmiş 2 tane belgesel olduğunu biliyoruz. Eserleri de çokça sanatçı tarafından, işte bugün bizim yaptığımız gibi seslendirildi. Kendisini biz Mayıs 2002'de kaybettik. Ve vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine defnedildi. Kendisine haktan rahmet diliyoruz.
0: Evet.
1: Eserleriyle gönlümüzde yaşıyor, yaşayacak.
0: Her zaman ileri, evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. O zaman Bitmez Tükenmez Geceler diyelim arkadaşlar. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne, arkadaşlarınıza, ellerine, emeklerine sağlık.
1: Hocam müsaade ederseniz sizin şiirlerinizden birini okumak istiyorum. Aşk özünden,
0: Elbette.
1: can gözünden şiir kitabından bürünüp gelir. Evet.

0: Sevginin mayası canda, kullara bürünüp gelir. Muhabbet deminde anda, hallere bürünüp gelir. Sevda ateşine düşen, yar yoluna dağlar aşan, aşkın ocağında pişen, küllere bürünüp gelir. Tozar gider aşkın yeli, eser başta deli deli. Gözlerden süzülür seli, sellere bürünüp gelir. Gönül kavuşan da dosta, güller gelir deste deste. Abdallar oturur posta, çullara bürünüp gelir. Coşa gelir gönül sazı, daim yâredir niyazı. Aşıkların hoş avazı, dillere bürünüp gelir. Pervane gün döner ağza, dürülür 5 metre beze. Karışır çamura toza, yollara bürünüp gelir.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Bizlerle paylaştığınız için biz size çok teşekkür ediyoruz hocam. Sırada yine sizin bir eseriniz var. Eyvah Ömrüm, söz müzik Erol Parlak. Bir hikayesi varsa dinlemek isteriz.
1: Yani hepimizin ömrü, hepimizin hikayeleri, hikayesi o. Eski bir eser. Çokça da okuduk. Şimdi bugün de izleyicilerimizle paylaşmak istedim ben. Ama kıymetli orkestramızla bir arada seslendirelim istiyorum. Mümkündür değil mi arkadaşlar? Peki.

0: Hocam, sanatınızdaki o derinlik bizleri başka dünyalara, diyarlara götürüyor. Hepimize
1: Eksi
0: ilham
1: olmayan.
0: oluyorsunuz. Teşekkür
1: Teşekkür ederim.
0: ederiz.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Sırada
1: Arkadaşlar elinize sağlık. Harun eline sağlık sen.
0: arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden kıymetli. Sırada Dursun Ali Akınet'in sözleriyle Musa Eroğlu müzik. Firarim diye çok keyifli bir eser var.
1: Çok da
0: Eski
1: meşhur. Evet.
0: sevgili

0: Çok keyif, çok hoş
1: Helal
0: oldu.
1: olsun. Çok
0: Evet.
1: keyifli oldu hakikaten. Dursun Ali Akınet ve Musa Eroğlu hocamızı da sevgiyle, saygıyla buradan anıyoruz. Şavo Gelin, bir Gaziantep türküsü. Kaynak Aşık Gülahmet Yiğit.
0: Evet.
1: Hocam, sizin sesinizden dinleyeceğiz.
0: Bir barak havası. Ben barak havalarına çok ayrı bir düşkünlüğüm vardır. Yani çok özel, gerçekten özel bir üslup, özel bir ağız, başlı başına bir repertuar, öyle çok kıymetli de bir birikimi var. Bu Şav'ın sözleriyle bilinen, aslında Şavo Gelin diye
1: Bir
0: geçiyor.
1: isim mi Şavo?
0: Şavo bir şeyin kısaltılmışı herhalde.
1: Ha, genelde bizim o yörelerde erkeğe hani Şavo, kıza Şave mesela
0: Öyle
1: E
0: mi?
1: ile biter ama
0: Peki.
1: oradan
0: Yanlış
1: merak
0: yapmayalım.
1: ettim.
0: Olabilir.
1: Yok yok, ben repertuara baktım, böyle yazıyordu
0: Peki
1: hocam.
0: ben ama çok güzel bir hava. Yani çok gönlümüze düşmüştü. Ben bunu derslerde de okulda öğretiyor idim. Bugün de repertuarımızı aldık. Umarım seslendirebilirim. Okuyuş üslubunu. Müsaadenizle o zaman.
1: Müsaade sizin hocam.

0: Yüreğinize sağlık diyecek söz bulamıyorum.
1: Sağ olun.
0: Beyin kızına aşık olmuş değil mi?
1: Evet.
0: Her mısrasında imkansızlık, çaresizlik. Öyle güzel geçti ki yani bize. Sırada Aşık Özdemir'in Değme Felek, Değme Telime Benim türküsünü okuyacağım eğer müsaade ederseniz
1: hocam. Sağ olun, buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşk
1: hocam.
0: Özlemi Muammer Badem
1: Gerçek adı
0: ustamıza da
1: öyle
0: evet.
1: mi?
0: Ona da haktan rahmet olsun.
1: Hak'tan
0: Yakın
1: rahmet
0: zaman evvel
1: olsun.
0: kaybettik.
1: Evet hocam. Ruhu şad olsun. Şimdi Kahramanmaraşlı Aşık Meftuni söz müzik. Beni de düşün adlı eseri bize
0: Evet.
1: seslendireceksiniz hocam.
0: Selam olsun aşığımıza. Ben bu eseri çok sevdim. Hiç okuduğumda bir eser değildi ama repertuarımızı aldık. Bugün de izleyicilerimize paylaşmaya gayret edeceğiz.

0: Ne güzel anlattınız, beni de düşün, beni de bencil olmaya hiç gerek yok, değil mi hocam? Yüreğinize, gönlünüze
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ olun. Arkadaşlarım, sizden de ellerinize sağlık. Harun Karateke.
0: Hocam ben sizin şiirlerinizi çok sevdim. Her gün böyle 10 tane falan okumak istiyorum. Müsaadenizle bir tane daha okumak
1: Estağfurullah.
0: istiyorum.
1: Lütfen, tabii.
0: Bir Başka adlı şiirinizi. Buyurun arkadaşım.
2: Sen başkasın. Her bir halin bambaşka. Cemalin bir başka, özün bir başka. Kasteder canıma yandırır nara. Ateşin bir başka, közün bir başka. Şeker gibi damağında ezilir, şerbet olur, bal dudaktan süzülür. İnci gibi sıra sıra dizilir. Kelamın bir başka, sözün bir başka. Yar seninle hemhal olmak ne güzel. Ağlamak ne güzel. Gülmek ne güzel. Özlemek ne güzel. Bulmak ne güzel. Hasretin bir başka, sızın bir başka. Pervaneyi bazı bazı üssen de, dara çekip ara sıra kızsan da, aşkın defterine sitem yazsan da, sitemin bir başka, nazın bir başka.
0: Nasıl yazıyorsunuz bunları hocam?
1: Yazma değil de gönül işi bunlar. Yani.
0: Ya evet.
1: Yürek işi diyelim yani.
0: Gece yarısı geliyor mu böyle kalkıp hemen bir şeyler
1: yazıyor
0: musun? Not
1: alıyorum ben. Öyle bu bir hal aslında sevgili Deniz. Yani
0: evet. İşte
1: falan yerde bana geldi buldu. Hani birisi gelip bir periler falan, ilham perileri, öyle bir şey yok. Bu bir hal durumu.
0: Evet.
1: Siz o halin içinde olduğunuz sürece zaten ruhunuz hep onunla hemhal oluyor.
0: Sürekli
1: akan bir ırmak gibi bir taraftan akıyor ve siz onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakalayıp bir arada düzenliyorsunuz. Halk şiiri tabii çok kıymetli. Halk şiirinin tarzı çok kıymetli. Ben serbest şiirlere saygı duyuyorum ama ben serbest hiçbir tane şiir yazmadım. Yazmayacağım da. Halk şiirinin o ahengi,
0: hece sayısı,
1: ölçüsü, ahengi, tabii kafiye, zenginliği, dil ve anlatım özellikleri o kadar güzel ki bizim ozanlarımız da aslında yeni bir şey söylemek de o kadar zor ki söylenmedik söz bırakmamışlar yani bize.
0: Değil mi hocam?
1: Ne kadar zorlanıyoruz yani nasıl söyleyelim diye ama tabii çağ değişti. Bugün biz bir başka çağda yaşıyoruz. Bir başka halde yaşıyoruz. Aynı kök, aynı toprak, aynı temel üzerine yürür isek biz de bugünkü halimizi, kendimizce olan halimizi anlatabilecek bir yol bulabiliyoruz. Bizimki budur. Başka da bir şey değil Deniz.
0: Çok güzel anlattınız hocam inşallah. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden bir Malatya türküsü Arguvan, Hasan Durak, İhsan Öztürk.

0: Sesine gönlüne sağlık
1: Eyvallah
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne
1: Çok
0: güzel oldu.
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık.
1: Sağ olsunlar. Sırada sözü ve müziği size ait olan Kör Düğüm adlı eser var.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Sesinize sağlık hocam. Çok güzeldi.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
0: Şimdi Adıyaman yöresinden kaynak Ragıp Binzat, derleme Emin Aldemir. Altın Yüzüğüm Kırıldı. Evet, hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Aşk Özünden programındasınız.

0: Veda zamanımız geldi.
1: Bitti süremiz öyle mi?
0: Süremiz bitti hocam vallahi. Çabucak geçiyor zaman. Arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık.
1: Ama birbirinden güzel eserler paylaştık diye düşünüyorum.
0: Çok. O kadar güzel repertuar seçmişsiniz ki hocam. İşlemişsiniz güzel güzel.
1: Ben de umuyorum izleyicilerimiz de aynı şeyleri hissediyorlardır. Bir nebze olsun, bir güzellik, bir ferahlama hissi aktarabildiysek ne mutlu bize.
0: Ne mutlu bize. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Sevgiyle, sağlıkla, aşkla kalın. Yayında, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sırada bir Manisa türkümüz var. İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği Gımıldan Gımıldan diyeceğiz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Kıymetli yol arkadaşlarım. Çok teşekkürler. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine klasiğimiz olduğumuz gibi efendim yıldızımızda yerimizi aldık. Değerli bir konuğumuzla bugün keyifli bir yayın gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Bu yıldızı olacak kıymetli isim benim kadim bir dostum. Çok seviyorum kendisini. Hem yapımcılık kısmında ortaya çıkardığı eserlerle kıymetli yol arkadaşları, sanatçılarla sizlere keyifli eserlerle buluşturuyor. Ama aynı zamanda kendisi de yorumluyor. Bu da yetmezmiş gibi efendim. Bir de müzik direktörlüğü yapıyor. Bunların hepsini konuşacağız ama aynı zamanda da eserlerin yorumunu kendisinden dinleyeceğiz. Çok bekletmeden efendim davet etmek istiyorum. Yıldız sevgili Murat Çoran, buyursunlar.

0: alıyorum sevgili
1: bugün
0: Murat.
1: Yıldızız.
0: Nasılsın Murat'cığım?
1: Teşekkür ederim Züleyha'cığım. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Bir Aşık Reyhani eseriyle merhaba dedin şimdi bizlere. Tabii şimdi dönüp baktığımda Aşık Reyhani İran'dan göç Erzurum'a yerleşmek, ardından türküler, şiirler, 1930'lar nasıl bir yaşam, o zamandan bu yana gelen bir külliyat. Müthiş evet. Değil mi?
1: Evet. Bugün yine aynı türküleri, aynı şevkle, aynı heyecanla okuyoruz ve hepimiz bir şey buluyoruz.
0: Kendimizden bir aynen şeyler öyle. Biliyoruz değil mi? Aynen değişmiyor. Ama o dönemin eserleriyle şimdikiler arasında bir farka baktığımız zaman hiçbir zaman türkülerin yerini tutmayacak diyor musun ben diyor.
1: O dönemlerin eserleri diyoruz işte. Bu dönemlerde çok eser değil de daha çok işte şarkılar, türküler.
0: Popüler
1: kültürün getirdiği yenilikler diyelim.
0: Şimdi yine seni geçmişe dönüp bırakacağım. Yitirdiğimiz özel isimlerden birinin eseriyle devam edeceksin ki Kazım Koyuncu.
1: Aynen,
0: şimdi
1: aynen.
0: Onun bayrağını devralan sevgili kardeşi Niyazi devam ediyor. Şimdi senin yorumunla bir eser daha alacağız. Akabinde seni soluklandıracağım. Biliyorsun ki programımızda söz az, şarkı çoktur.
1: Müthiş.
0: Murat zaten konuşmayı sevmiyor, canına minnet. Ben burada
1: aynen,
0: sadece
1: aynen.
0: Şarkı yorumlayayım, türkü söyleyeyim diyecek. O zaman seni bırakıyorum. Ayrılık şarkısı diyoruz.
1: Hadi
0: buyursunlar
1: bakalım.
0: Efendim.

0: Anmak
1: Rahmetle
0: isterim buradan
1: anıyoruz.
0: sevgili Volkan Konu'yu anmak isterim. Karadeniz'in en önemli temsilcilerine, bize kocaman bir miras bırakan, bütün hayatını kaybetmiş müzisyen abilerimizin, ablalarımızın ruhu şad olsun.
1: Mekanı cennet
0: Mekanı
1: olsun.
0: cennet olsun.
1: Saygıyla anıyoruz. Tabii sevgili Selçuk da bir Volkan Konak eseri, kendisiyle bütünleşmiş olan Aleni'yi yorumlayacak programımızın
0: Müthiş.
1: İlerleyen dakikalarında. Şimdi dönüp baktığımızda eserler muazzam, ustalar aslında hayatımızdan geçip gidiyor ama sadece gitmiyorlar, iz bırakarak hafızalarda. Tabii ki onları uğurluyoruz ebediyete. Volkan Konak, Kazım Koyuncu unutulmayacak eserler bıraktılar. Kazım Koyuncu en son Gülbeyaz dizisiyle aslında yine şarkıları zirvede bırakmış, Karadeniz şarkılarını zirvede bırakmış isimlerden değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
0: Ay iyi olur.
1: Akabinde tekrar yıldızda
0: tamam.
1: buluşacağız.
0: Ben sevdim buraya, geleceğim buraya tekrar.
1: Tekrar geleceğim diyor. Alıştım Murat, önce yıllar önce geldiğinde daha böyle ne yapacağını yıldızda bilemeyen dostum. Ama şimdi artık tam anlamıyla sahneye oturmuş bir Murat Çorak var efendim. Şöyle devam edeceğiz yıldızda kendisiyle ama biz de uzanalım. Evlerinin önü yoldur yolaktır. Hemen ardından Taramayar Tarama ile devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Yaramaz çocuklar gibi
1: Ya
0: nasıl
1: sıkıldım
0: zıplıyor
1: orada, ne yapayım? Ne
0: yıldızlar?
1: güzel eğleniyorsunuz burada.
0: Sıkıldın mı orada?
1: Hayır orada, yani siz burada eğlenirken orada sıkıldım. Orada olmaktan değil. Kıskanıyorum ben böyle olunca.
0: Johnson, Murat hiperaktif benim gibi. Ben biraz daha evlendikten sonra duruldum. Sakinleştim.
1: Ne yapayım,
0: Ehlileştim.
1: evleneyim mi yani?
0: Evet, tavsiye ediyorum.
1: 36 yaşındayım.
0: Evlilik programına döndürüyorum. Evlendiriyorum. Herkesi evlendiriyorum. Bekar
1: Burada
0: kalmayacak bu
1: bekar var mı?
0: program.
1: Var.
0: Şöyle zor zor sularda yüzmeden seni yıldızda bırakıyorum.
1: Yine mi ben geldim?
0: Tabii yine
1: Tamam.
0: sen geldin. Buyursunlar efendim. Hemen böyle iki eser akabinde seni
1: Ne okuyalım?
0: yıldızda soluklandıracağım. Ne okumak istiyorsun? Karadeniz'e uzanalım
1: Bak,
0: yine.
1: Kazım Koyuncu'yu andık.
0: Volkan Konağı.
1: Volkan Konağı andık. Ali Ekber Çiçek'in derlemesidir Hazin Hazin.
0: Hazin Hazin tabii.
1: Onu da anmış olduk. Bir de Muhtar Cem Karaca'yı analım.
0: Hadi bakalım.
1: Deniz üstü köpürür diye.
0: Buyursunlar
1: Haydi
0: efendim.
1: bakalım.